0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maraton'un görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor.
2: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
2: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 10-11 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben iyi çobanım, iyi çoban koyunları uğruna canını verir ayetine bakacağız birlikte. Evet pastörüm, neden İsa Mesih çoban ifadesini kullanıyor diye başlayalım.
1: Evet, oradan evet. Başlayalım. Evet. İbrahim peygamber ve soyundan gelenler çoban bir halktı. Yani İbrahim peygamberin kendisi de çobandı. İşte onun oğlu İshak ve aynı zamanda torunu Yakup hep çobandı. Davut çobanlık yapıyordu. Yani kendisinden yüzyıllar sonra yaşamış olan Davut çobanlık yapıyordu. Ondan önce Musa döneminde Mısır'da olduklarında çobanlık yapıyorlardı. Ve bu çobanlığa dayalı olarak nedir? Bir çobanın ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Yani çoban dendiği zaman çobanın nasıl bir işi olduğunu, ne yapması gerektiğini iyi bilen bir halktı. Ve Tanrı da kendisini kutsal kitapta zaman zaman çoban olarak tanımladı. Ben sizin çobanınızım dedi. Bunu Hezekiel'de söyledi peygamber. Aynı zamanda toplumumuzda Zebur olarak bilinen kitapta Davut, Kral Davut'un yazdığı bir mezmur var. Yani şunu diyor mezmur 23'te. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep birlikte Rabbin evinde oturacağım. Yani Rab bir çoban olarak burada kendisini anlatıyor ve İsa Mesih de burada ben iyi çobanım dediğinde eski antlaşma, yani Tevrat peygamberliklerinden, Zebur'dan, eski antlaşma peygamberliklerinde Zebur'da olan bir örnekten hareket ederek yani kendisinin çoban olduğunu söylüyor.
2: Evet, aslında tabii ki halkın bu ifadeye çok yabancı olmadığını görüyoruz ve onların anlayacağı bir şekilde konuşuyor çoban ifadesini kullanırken. Tabii ki kendisi için iyi çoban ifadesini kullandığı gibi insanlar için de kaybolmuş koyunlar ifadesini kullanıyor. İnsanlar neden kaybolmuştur?
1: Evet. Hiç kaybolmuş koyun gördünüz mü?
2: Yok, ben görmedim.
1: Ben gördüm. Yani çok ilginç varlık bu koyunlar. Bağırır. Yani sürüden ayrı olduğunu bilir ama çok da çaresizdir. Yani bağırmak dışında çok fazla bir şey yapamaz ve onun sesinden o koyunun kaybolduğunu anlarsınız. Yani, anlarsınız. Bir ara hayatımın bir döneminde küçücük bir sürü de olsa çobanlık yaptım. O yüzden onların tepkilerini anlayabiliyorum ve İsa da bu örneği kullandığında biraz daha aklımda canlandırabiliyorum geçmişe doğru baktığımda. Evet, insanlar neden kaybolmuştur? Çünkü tanrısızdır. Yani, ve yine İncil'de kaybolan oğul benzetmesi var. Yine kaybolan koyun benzetmesi var. Evet. Ve bu benzetmelerde İsa Mesih insanların kaybolduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve ama burada aynı zamanda bunu söylediğinde, yani devam eden ayetlere baktığımızda şunu söylüyor. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunları için kaygı duymaz. Sonra yeniden söylüyor İsa Mesih, diyor ki ben iyi çobanım, benimkileri tanırım. Baba, yani Tanrı beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarım uğruma canıma veririm diye devam ediyor. Şimdi burada ücretli adam dendiğinde yine eski antlaşma dönemlerinde Tanrı'nın halkı Tanrı'dan uzaklaştı. Ama aynı zamanda onlara bakmakla sorumlu olan çobanlar, yani kahinler, önderler Tanrı'dan uzaklaştılar. Yani halka bakmadılar, Tanrı'nın halkına bakmadılar. Hezekiel'de şöyle yazıyor, Hezekiel peygamberin kitabında, yani Tanrı'nın halkına bakmayan, sorumluluklarını yerine getirmeyen kral, saray görevlisi, peygamber, kahin, dini önderlere şunu diyor. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, İsrail'in çobanlarına karşı peygamberlik et ve onlara, bu çobanlara şöyle de. Egemen Rab diyor ki, vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına. Yani eski antlaşmada, aslında kutsal kitapta İsrail'i gördüğümde hep şu vurguyu yapıyorum. Bugünkü siyasi İsrail değil, Tanrı'nın halkı anlamında. İsrail, Yakup peygamberin adıydı ve İsrail oğulları da oradan geliyordu. Yani biz İsrail çobanları dediği zaman İbrahim peygamberin soyundan gelen, onun imanına sahip olması gereken halk anlıyoruz. Ve Musa'dan sonra bu halkın kahinleri vardı. Yani ve onlar halka bakmakla sorumluydu. Dini önderleri vardı. Ve onlar kendi kendini güdüyorlardı. Yani kendi kendilerine bakıyorlardı. Halka bakmıyorlardı.
2: Evet.
1: Ve şöyle devam ediyor. Çobanların sürüyü gütmesi gerekmez mi? Yağı yiyor, yünü giyiyor, besili koyunları kesiyorsunuz ama sürüyü kayırmıyorsunuz. Zayıfları güçlendirmediniz, hastaları iyileştirmediniz, yaralıların yarasını sarmadınız. Yolunu şaşıranları geri getirmediniz, yitikleri aramadınız. Ancak sertlik ve şiddetle onlara egemen oldunuz. Çobanları olmadığı için dağıldılar, yabanıl hayvanlara yem oldular. Koyunlarım bütün dağlarda, yüksek tepelerde başıboş dolaştılar, dolandılar. Koyunlarım yeryüzüne dağıldı. Onları ne arayan var ne soran var. İşte İsa Mesih burada hırsız ancak çalıp öldürmek, yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir diyor. Yani kurda teslim etmez. Onlara bakar, onunla ilgilenir. İsa Mesih'in yaptığı vurgu budur ve bunu söylediğinde o dönemdeki işte dini önderler ve onu dinleyenler ne demek istediğini anlamışlardı.
2: Evet, gerçekten de kutsal kitabı bir bütün olarak görebiliyoruz her seferinde, eski ahit ve yeni antlaşmada birbirini tamamladığını da fark ediyoruz. Peki İsa Mesih neden iyi çoban? Yani onu iyi olarak adlandırmasının nedeni ne, iyi çoban olarak kendini göstermesi?
1: Yani iyi çoban olması, yani öncelikle kendisi insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldi. İsa Mesih kendisine gelenleri iyileştiriyordu. Yani onların ruhsal körlüğünü de kaldırıyordu aynı zamanda. Ve örneğin o dönemde kuru sofu din adamları İsa Mesih'in hizmetini ve uluhiyetini anlamakta zorluk çektiler. Özellikle anlamamakta direndiler ve üstüne üstlük de bunu sorguladılar. Ve İsa Mesih de bu din adamlarına görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim dedi. Ve ruhsal gerçekleri anlatmaya çalışıyordu. Ve iyi çobanım dediğinde o Hezekiel peygamberin döneminde nasıl Tanrı'nın halkına bakmayan işte din adamları, kâinler, krallar, dini önderler varsa, yani aynı dönemin orada da geçerli olduğunu söylüyor. Üstelik o kişiler diyorlardı ki biz kör değiliz ama kör olsaydınız günahınız olmazdı. Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor diyor. Demek ki iyi çoban dediği zaman birincisi insanlarla ilgilenen, insanların yaşamına önem veren bir çoban olarak anlamamız lazım. İkincisi de Luka bölümünde bir örnek var. Onu okumak istedim. Kaybolan koyun benzetmesi diye geçiyor. Bütün vergi görevlileriyle günahkarlar İsa'yı dinlemek için ona akın ediyordu. Ferisilerle din bilginleri ise bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Sizlerden birinin 100 koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarına alır. Evine döner, arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum der. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde gökte tövbe eden tek bir günahkar için tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır. Yani İsa aslında iyi çoban olması nedir? Sonsuz yaşam vermesi, günahkarları günahlarından kurtarmak için gelmesiyle ilişkilidir. Bunu anlatmaya çalışıyor ama bunun yanında işte hep ona karşı olan kişiler de var. Yani bunlar üstelik din adamları. Ve günahkarlarla birlikte oluyor diyorlar. Yani zaten İsa Mesih günahkarları kurtarmaya geldi. Günahları kurtarmaya geldiği için kendisi bu örnekleri kullanıyor ve insanların ruhsal körlükten çıkarak kendisinin sunduğu o sonsuz yaşama kavuşmasını istiyor. Yani bu ayetin biz bağlamına tekrardan baktığımızda, yani ben size insanlar yaşama, bol yaşama gelsin, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim dediğine de baktığımızda 17. ayette, hatta 16'dan başlayabiliriz. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak diyor. Yani burada müjdenin yani bütün uluslara yayılacağını da anlatıyor. Evet. Luka bölümünde de anlatıyor günahkarları kurtarmak için. Burada farklı bir şekilde anlatıyor. Sonra canımı tekrar geri almak üzere veririm diyor. Hani farklı bir şeyden de söz ediyor. Evet. Nedir? İsa Mesih'in ölüm ve dirilişi aracılığıyla insanlar ancak bol yaşama sahip olabilir. Ve bu kişi ne yapıyor? İşte bu kaybolanları, günahkar olan insanları kurtarmak istiyor. Onlara sonsuz yaşam vermek istiyor.
2: Evet, aslında dikkatimi çeken bir durum var ki Tanrı aslında günahı sevmiyor. Günahtan tiksiniyor, onu görebiliyoruz ama insanı seviyor. Ve insanlar tövbe ettiğinde, Tanrı'ya döndüklerinde onları hemen kucaklayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Günahı sevmeyen ama insanı çok seven bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Bu çok değerli insan için. Bu kadar değerli olduğunu bilmek çok iyi hissettiriyor gerçekten insana.
1: Evet, yani o zaman insanın yapacağı şey nedir? İsa Mesih'in sözlerine iman etmektir. Yani bu bölümün başlarında da onu söylüyor. Size doğrusunu söyleyeyim, koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren hırsız ve hayduttur. Yani çok ağır konuşuyor. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır diyor. Ve çobanın onları ağıla alacağını ve sonsuz yaşam vereceğini söylüyor, anlatıyor. Defalarca bunu ifade ediyor.
2: Evet, o zaman diyebiliriz ki tabii ki iyi çoban demekle aslında kayıran bir çoban, aslında kurtuluşunu sağlayan ve her şeyi sağlayan bir çoban var. Koyunları için canını veren bir çoban var aslında diyebiliriz. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor kısa. Daha sonra tekrar bir arada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin lütfen.
3: Gerçeğin Sesi.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Radyo Maranata yayın akışımıza www.radyomaranata.com adresinden erişebilir, sevdiğiniz programların haftalık yayın saatlerini öğrenebilirsiniz.
6: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
7: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ve ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Ayetini üzerine konuşuyoruz. Yuhanna 10-11. ayeti. Devam ediyoruz şimdi sohbetimize. Ve sormak istiyorum. İsa Mesih'in iyi çoban olmasından bahsettik. Peki bize nasıl öğretiyor İsa Mesih?
1: İsa Mesih baş öğretmendir. Yaşamı öğrettiklerine tanıklık eder. Bunu diğer öğretmenlerden, peygamberlerden, insanlardan ayıran özelliği budur. Örneğin bir kişi yalan söylemeyin derse ama yalan söylüyorsa, o zaman hayatında olmayan bir konudan söz ediyor. Ya da savaşmayın derse ama savaşıyorsa, o zaman yine hayatında olmayan bir konudan söz ediyor. Öncelikle İsa Mesih kendi hayatında olan konuların, yani söylediği sözlerin hepsini kendi hayatında uyguladı. Evet. Ve o zaman biz anlıyoruz ki İsa Mesih yapılması gerekenleri de göstermiş oldu. İşte toplumda bir söz var, yani din adamının söylediğini yap, yaptığını yapma
0: evet,
1: diye söylerler. Yani burada da işte İsa Mesih'in öğretirken de ona baktığımız zaman onun yapmadığı ya da yapılmaması gereken yanlış bir davranışı yoktu. Ve yine aynı zamanda öğretirken o insanların hayatında olan konuları çok kullandı çevresinde. İşte bu çoban örneği de böyle biraz evet, başlarken söylemiştim. Bildikleri konuları kullanarak Tanrı'yı, Tanrı'nın egemenliğini ve kendi hizmetini anlamalarını istiyordu.
0: Evet, örneklerle konuşarak. Aslında çoban olması bir koyun sürüsüne önderlik etmesi anlamına da geliyor. Biz İsa Mesih'e baktığımız zaman nasıl bir önderlik anlayışı var?
1: Yani alçak gönüllüydü ve kendisi Rab ve kurtarıcı olduğu halde başka insanlara hizmet etmek için alçalıyordu. Yine Yuhanna kitabında alçak gönüllülük örneği diye bir başlık var 13. bölümde. Bu fısıh bayramında geçiyor. Fısıh bayramı Tanrı halkının Mısır'dan çıktıktan sonra kutlamaya başladığı ve o köleliğin kalktığını
0: evet,
1: hatırladığı bir bayramdı.
0: Oldu.
1: Evet, özgürlük bayramı da denebilir. Ve işte akşam yemeği yiyorlardı o fısıh bayramında ve İsa öğrencileriyle konuşuyordu. İsa babanın, yani Tanrı'nın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve belini doladığı havluyla kurulamaya başladı. Yani bu öğrencilerin ayaklarını yıkaması ve kurulmaya başlaması normalde bir kölenin yapması gereken bayağı bir görevdi. Yani
0: evet,
1: toplumun en alt kademesinde bulunan, o günkü toplumsal yapıda hiçbir değeri olmayan bir kişi evine misafir geldiği zaman gelen misafirlerin ayaklarını yıkardı. Bu işi İsa Mesih'in kendisi üstlendi ve bunu alçak gönüllü bir şekilde yaptı. O zaman İsa Mesih'in hayatında ne görüyoruz? Hani ya nerede bu köleler demedi. Yani,
0: evet,
1: değil mi? Yani ya da öğrencilerine de demedi. Bak bana Rab ve kurtarıcı diyorsunuz. Nerede ayak yıkayacak kişi? Demedi.
0: Evet.
1: Kendisi leğeni aldı. Üstlüğü aldı. Ayaklarını yıkadı. Ve havluyla kurulamaya başladı. Ve İsa Mesih'in hizmeti budur. Yani ve zaten diğer kişilerden çok farklı, yani peygamber demiyoruz, Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyoruz. Ve bu Rab ve kurtarıcının nasıl farklı olduğunu pratik açıdan da görüyoruz. Ve öğrencileri de çok şaşırdılar tabii ki bu duruma.
0: Evet, tabii ki bizim önder olarak düşündüğümüz kişilere toplum olarak bakış açımız, aslında toplumdaki önderler genelde böyle değildir. İnsanlar onlara hizmet ederken aslında İsa Mesih'in kendisinin hizmet ettiğini görüyoruz. Bu gerçekten çok şaşırtıcı, çok büyük bir alçak gönüllülük ve hizmetkar bir önderlik örneği de bırakıyor her birimiz için, her bir insana. Alçak gönüllülükle yaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Aslında yüce bir tanrının kendini bu kadar alçaltması ve bu kadar hizmet eden bir yürekle yaklaşması gerçekten çok ilginç. Bazı insanlar bunu çok kabul edemiyorlar. Çünkü sınırlıyız aslında, bunu algılamak biraz zor ama çok fazla kabul edebildikleri bir durum da değil. Yani Tanrı gerçekten bunu yapar mı diye soruyorlar. Yani bunu yapabilir mi? Bunu niye yapsın?
1: Yani köle örneğine dönersek, yani köleye bir özgürlük verseniz özgürlük yaşamının ne olduğunu bilmez. Yani hatta belki kendi kendini yaşayıp yaşamayacağı konusunda bile emin değildir. Çünkü çok az bir yiyeceği efendisi tarafından verilir. Bütün davranışları kısıtlanmıştır. Ne söylenirse onu yapar. Yani özgürlüğü bilmez. Aslında günümüzün günahlı insanı da böyle. Yani İsa Mesih bir özgürlük vermek istiyor ama bu özgürlüğün ne olduğunu bilmediği için onundaki hizmetin ne olduğunu da tam olarak kendisi anlayamıyor. Ve bu ayakları yıkamak, beden alan kelamın, yani insan bedeninde bulunan kelamın ne kadar alçalabileceğini gösteriyor bizlere. İsa Mesih sadece vaaz vermedi yani. Ya da bunu farklı bir açıdan anlamak istersek, yani düşünün, bir patronun işçisine çay servisi yaptığını düşün. Bir önlük takıp eline bir tepsi alıp işçilerine çay servisi yapan bir patron var mı? Yok. Görmüyoruz. Yani yapması için bir nedeni de yok. Yani İsa Mesih'in de aslında yapması için bir nedeni yoktu. Ama o bir örnek bırakmak istedi. Zaten bu ayetlerin sonunda da şunu diyor. Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için size bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size.
0: Evet, gerçekten çok güzel ve değerli ayetler. Peki buradaki çoban kuzu ilişkisi körü körüne İsa'yı takip etmek anlamında mı? Yani böyle bir ilişkiden mi bahsediyoruz? Bu kuzu çoban ilişkisi nasıl olmalı?
1: Yani başka yerde İsa kardeş diyor, dost diyor. Evet. Yani demek ki orada bir köle ilişkisi gibi görmüyor. Zaten Tanrı insanlarla olan ilişkisini bir buyruklara dayalı bir temel üzerinde değil. Yani yaratılışta buyruklara dayalı bir temel üzerinde kurmadı. Yani canlı bir şekilde kurdu. Yani insan Rabbi Rab olarak tanıyacak, Tanrı'yı Tanrı olarak tanıyacak ya da... Evet. Eski antlaşmada kendini açıkladığı gibi Yahve'yi Yahve olarak tanıyacak ve onunla bir ilişkisi olacaktı. Yine yaratılışa baktığımız zaman bir tane yasak vardı. İyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dedi. Evet. Yani yüzlerce yasak söylemedi, onlarca yasak söylemedi. Sonradan yasada bildiğim kadarıyla Yahudiler 613 yasa olduğunu söylüyorlar, öyle sayıyorlar. Ama yaratılışta bir tane vardı. Yani evet. Ve Tanrı o zaman demek ki insanla olan ilişkisini yasa ya da yasaklar üzerine kurmak istemedi. Tam tersine canlı, kişisel bir ilişki istiyordu.
0: Evet, aslında bir anlamda Tanrı tam, yani din değil de sanki kişisel bir ilişki istiyor gibi insanla. Yeni bir yürek istiyor insanda gibi düşünebilir miyiz?
1: Evet, yani çoban zaten korur, bakar, yönlendirir. Koyunlar da çobana bağımlıdır ve onu izler. Yani izlemesi gerekiyor. Doğal olan bu yani.
0: Evet, peki Tanrı kendisini inananları nasıl korur pastörüm?
1: Yani bir genel olarak... Tanrı'nın mutlak hakimiyeti var. Yani onun istediği, istemediği hiçbir şey olmaz. İstediği her şey olabilir, istemediği hiçbir şey olmaz. Yani biz buna iman ediyoruz. Zaten eğer öyle olmazsa Tanrı olamaz. Yani her alanda Tanrı egemendir. Ve ama aynı zamanda onların canını da korur. İsa Mesih burada devam eden ayetlerde Yuhanna bölümünde şunu diyor. Ben iyi çobanım, benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ahıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan, yani Tanrı'dan aldım diyor. Ve İsa Mesih nasıl korur? Öncelikle onları sonsuz yaşama kazanıyor. Evet. Ve Tanrı onları çağırıyor ve sonsuz yaşama kazanıyor. Yine aynı zamanda onun canını vermesi onların kurtuluşu için tamamen yeterlidir. Yani o günahın yargısını üstlenmesi, iman aracılığıyla kişi buna yaklaşıyorsa, evet, sonsuz yaşama geçmesi için tamamen geçerlidir. Yine bugün Tanrı sözü aracılığıyla kendisine inananları koruyor. Biz kutsal kitabı okuduğumuzda, bu metinleri okuduğumuzda Tanrı'nın tasarlarının ne olduğunu anlıyoruz. Yine kutsal ruh aracılığıyla koruyor. Tanrı'nın ruhu her yerde, her zaman etkindir.
0: Evet, ama bu koruma derken bu yaşadığımız dünyada başımıza hiçbir şey gelmeyecek, ölmeyeceğiz ya da acılar yaşamayacağız anlamında bir şeyden bahsetmiyoruz aslında, değil mi? Tam olarak biz aslında Tanrı ile bir yaşam süreceğiz. Tabii ki bunun içerisinde her şey olabilir ama Tanrı gereken esenliği, umudu, sevinci sağlıyor bize. Bence en önemli fark sanırım nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi çok iyi bilmek oluyor. Yani öldüğümüzde tamam fiziksel olarak öleceğiz ama sonsuza dek Tanrı ile birlikte yaşayacağımızdan emin olarak yaşıyoruz şimdiden bile.
1: Evet, doğru. Yani eğer sonsuz yaşama inanmıyorsak bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Hatta bir yerde şöyle yazıyor: eğer diriliş yoksa yiyelim içelim. Yani bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Biz buna iman ederek yaşıyoruz. Ama dediğiniz gibi yani birçok zorluklar var ama bu zorlukları aşmanın yolu yine sonsuz yaşama bakmaktır. Çünkü sonsuzlukta İsa Mesih tekrar geldiği zaman artık kötülük tamamen kalkacak. Ölüm tamamen kalkacak. İnsanlar sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte, iman edenler sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte yaşayacaklar. Artık ölüm egemenlik sürmeyecek. Gözyaşı olmayacak diye yazıyor vahiy bölümünde. Evet. Bütün gözyaşlarını sileceğim diyor. Yani demek ki Tanrı bunları vaat olarak veriyor. Ve İsa Mesih'in beden alarak bizim günahlarımıza karşılık ölümü ve dirilişi ve göğe yükselmesi de aslında bu vaadin içinde olan bir konu. Tek konunun içinde olan bir konu. Biz sonsuz yaşama bakmalıyız. Hatta bazen söylüyorum, yani biz Hristiyanlar ölürken kazanıyoruz. Yani bunu birkaç defa söyledim. Bir gün araştırma yapan bir kişi geldi, dedi siz yani vaaz veriyordunuz, dinledim. Ne demek istiyorsunuz? İnsan ölürken nasıl kazanır? Yani sonsuz yaşamda kazanır.
0: Evet, onun için ilahiler söyleyerek aslında ölüleri gömüyoruz. Tabii ki İsa Mesih'e iman ettiğimizde ve kutsal ruhu aldığımızda günaha karşı durabilecek gücü de veriyor ve bizi o sonsuz yaşamı koruyabilmemizi de Tanrı sağlıyor. Peki ona inanan insanların ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor Tanrı? Mesela tabii ki her insanın ihtiyacı var ruhsal ve fiziksel olarak da. Bu ihtiyaçları nasıl karşılıyor Tanrı ya da bunlarla ilgileniyor mu Tanrı?
1: Tabii ki bu konuşmanın başında Rab çobanımdır diye bir mezmur okumuştum Zebur bölümünden 23. bölümde. Evet. Tekrar ona dönmek istiyorum ve birkaç cümleyle açıklamak da istiyorum. Rab çobanımdır dediğinde o dönemde aslında krallara verilen bir attı. Yani bugün çoban dediğimizde pek istenilen bir iş değil ya da bir meslek gibi görünmeyebilir. Ama o dönemde kral ve o zaman Rab ben çobanım dediğinde aslında Tanrı'nın halkının başında duran kral, onların ihtiyacını karşılayacak kral olması lazım. Ve bir kralı düşündüğümüzde nedir? O yetki alanının içerisinde her şeyi yapabilir. İnsanların ihtiyacını karşılamakla yükümlüdür. Bu yüzden eksiğimiz olmaz. Bizim eksiğimizin olmamasının nedeni Rab bizim çobanımızdır. İkinci ayette beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür diyor. Yani yaşamımızı zenginleştirir. Hani ekmek için yapılan bir dua aklıma geliyor. Kızım küçüktü ve biz gündelik ekmeğimiz için dua ediyoruz. Diyoruz, Rab bugün bize gündelik ekmeğimizi ver, verdiğin için şükrediyoruz, yarın da vereceğin konusunda iman ediyoruz. Yani genelde böyle dua ediyoruz. O da soruyor, baba diyor, neden sadece ekmek için dua ediyoruz da peynir için dua etmiyoruz? Anladım ama yani buradaki şeyde beni yemyeşil çayırlarda yatırır dediğimizde, biz ekmek istediğimiz için dua ettiğimizde peynir de yanında geliyor. Yani evet, böyle yani zenginlik ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak anlamında düşünebiliriz. Yine Yeşaya kitabında şöyle bir tanıklık veriyor: acıkmayacak, susamayacak, kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları. Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek ve onları pınarlara götürecek. Kim yapacak bunu? Sonsuz yaşam veren Rab yapacak. Evet. İsa Mesih yapacak. Üçüncü ayette içimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder diyor. Yani Rabbin yasası o dönemde cana can katıyordu. Buyrukları güvenilirdi. Ve bugün Yuhanna 10. bölümde bunu tekrar tekrar söylüyoruz. İsa da ben iyi çobanım dediği zaman bizim canımıza can katıyor. Yani bize evet. sonsuz yaşam veriyor. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Evet, yani çomak yetki ve güveni ifade ediyor. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin, kasem taşıyor. Yani bizim bu çoban kralla güçlü bir bağımız var. Aynı masada yemek yiyoruz, yiyeceğiz. Evet, yani böyle bir evet. ifadeyi kullanıyor. Ve o dönemde krallar masasında yemek yedikleriyle yakın bir ilişkisi olduğu anlamına gelirdi. Hı hı. İşte söylediğimiz gibi Tanrı uzak değil. Bizimle olan, bizimle birlikte var olan, yaşayan Tanrı ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Yani Tanrı'nın bütün bereketleri bizimle olacak bu dünyada ve sonsuzlukta diyebiliriz.
0: Evet, tabii ki her insanın asıl ihtiyacı Tanrı'nın kendisi ve biz Tanrı ile o kişisel ilişki kurduğumuzda Tanrı zaten gereken her şeyi bize sağlıyor. Bundan emin olabiliriz. Tabii ki yaşamımızı Tanrı için yaşamak, Tanrı ile birlikte yaşamak da çok önemli. Hayatımıza nasıl yön veriyor bu anlamda Tanrı'nın kendisi?
1: Yani Tanrı sözü ve Kutsal Ruh aracılığıyla yapıyor. Yani Tevrat, Zebur ve İncil ve Kutsal Ruh bize rehberlik eder. Ve daha fazlasını da yapıyor aslında. İç varlığımızı değiştiriyor. Yine Kutsal Ruh bizi ölümsüz bedenlere dönüştürecek. Yani canımıza can canımıza can katıyor. Ve burada yine İsa Mesih'in Yahudilerle yapılan bir konuşmasını da aktarmak istiyorum. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak bize daha ne zamana kadar, bizi ne zamana kadar kuşkuda bırakacaksın dediler. Eğer Mesih isen bize açıkça söyle. İsa onlara şu karşılığı verdi. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Evet. Anlatıp duruyor şimdi. Okuyup duruyoruz yani. Yarım saat boyunca burada konuşuyoruz. İyi çoban, çoban olmak evet. ne demek. Ama söylüyor ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Yani bir sürü iş yaptı. Hatta hemen bundan sonra da Lazar'ı diriltiyor. Ama yine iman etmiyorlar yani bunlar. Çünkü benim koyunlarım değilsiniz diyor. Yani iman etmemek üzere sanki inatçılıkta evet. kalmaya karar vermişler. Koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm, asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam, yani Tanrı her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Bunları diyor ama yine de iman etmiyorlar.
0: Evet, evet. Programımızın da sonuna geldik. Aslında tek bir cümleyle şunu sormak istiyorum. Tanrı kendi halkının çobanı olarak toplumumuzda düşündüğü gibi bizden uzak, bizimle ilgisiz, bizi cezalandırmak için bekleyen bir yaratıcıdan çok daha fazlası diyebilir miyiz?
1: Evet, kesinlikle öyle diyebiliriz. Hı-hı. Aidiyete dayalı Tanrı'yla birlikte bir yaşam var ve bu da İsa Mesih'e iman etmekle mümkün oluyor. Bizim bedenimiz ve ruhumuz Tanrı'ya aittir.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum pastörüm sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşleriniz varsa eğer bize soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz hepinize. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Luka 16. Bölüm
1: Kurnaz Kahya. İsa öğrencilerine şunları da anlattı. Zengin bir adamın bir kahyası vardı. Kahya, efendisinin mallarını çarçur ediyor diye efendisine ihbar edildi. Efendisi kahyayı çağırıp ona, ''Nedir bu senin hakkında duyduklarım? Kahyalığının hesabını ver. Çünkü sen artık kahyalık edemezsin.'' dedi. Kahya kendi kendine, ''Ne yapacağım ben?'' dedi. ''Efendim kahyalığı elimden alıyor. Toprak kazmaya gücüm yetmez. Dilenmekten utanırım. Kahyalıktan kovulduğum zaman başkaları beni evlerine kabul etsinler diye ne yapacağımı biliyorum.'' Böylelikle efendisine borcu olanların hepsini tek tek yanına çağırdı. Birincisine, ''Efendime ne kadar borcum var?'' dedi. Adam, 100 ölçek zeytinyağı karşılığını verdi. Kahya ona, ''Borç senedini al ve hemen otur 50 ölçek diye yaz.'' dedi. Sonra bir başkasına, ''Senin borcun ne kadar?'' dedi. 100 ölçek buğday.'' dedi öteki. Ona da, ''Borç senedini al, 80 ölçek diye yaz.'' dedi. Efendisi, dürüst olmayan Kahya'yı akıllıca davrandığı için övdü. Gerçekten bu çağın insanları kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Size şunu söyleyeyim. Dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki, bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak konutlara kabul etsinler. Servet ve güvenilirlik. En küçük işte güvenilir olan kişi, büyük işte de güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi, büyük işte de dürüst olmaz. Dünyanın aldatıcı serveti konusunda güvenilir değilseniz, gerçek serveti size kim emanet eder? Başkasının malı konusunda güvenilir değilseniz, kendi malınız olmak üzere size kim bir şey verir? Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemezsiniz. Parayı seven perisiler, bütün bu sözleri duyunca İsa ile alay etmeye başladılar. O da onlara şöyle dedi, ''Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz. Ama Tanrı yüreğinizi biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa Tanrı'ya iğrenç gelir. Kutsal yasa ve peygamberlerin devri Yahya'nın zamanına dek sürdü. O zamandan bu yana Tanrı'nın egemenliği müjdeleniyor ve herkes oraya zorla girmeye çalışıyor. Yerin ve göğün ortadan kalkması kutsal yasanın ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolaydır. Karısını boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Kocasından boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Dilenci ile zengin adam. Zengin bir adam vardı. Mor, ince keten giysiler giyer, bolluk içinde her gün eğlenirdi. Her tarafı yara içinde olan Lazar adında yoksul bir adam, bu zenginin kapısının önüne bırakılırdı. Zenginin sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atardı. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yalardı. Bir gün yoksul adam öldü. Melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürdüler. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü. Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı gördü. ''Ey babamız İbrahim, acı bana!'' diye seslendi. ''Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinlesin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum.'' İbrahim, ''Oğlum'' dedi. ''Yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdi ise o burada teselli ediliyor, sen de azap çekiyorsun. Üstelik aramıza öyle bir uçurum kondu ki, ne buradan size gelmek isteyenler gelebilir, ne de oradan kimse bize gelebilir.'' Zengin adam şöyle dedi, ''Öyleyse baba, sana rica ederim, Lazar'ı babamın evine gönder. Çünkü 5 kardeşim var, Lazar onları uyarsın ki, onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler.'' İbrahim, ''Onlarda Musa'nın ve peygamberlerin sözleri var, onları dinlesinler.'' dedi. Zengin adam, ''Hayır İbrahim baba, dinlemezler.'' dedi. ''Ancak ölüler arasından biri onlara giderse tövbe ederler.'' İbrahim ona, ''Eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar.'' dedi.
0: Luka 17. Bölüm
1: Günah, iman ve görev. İsa öğrencilerine şöyle dedi, ''İnsanı günaha düşüren tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Böyle bir kişi bu küçüklerden birini günaha düşüreceğine, boynuna bir değirmen taşı geçirilip denize atılsa kendisi için daha iyi olur. Yaşantınıza dikkat edin. Kardeşiniz günah işlerse onu azarlayın. Tövbe ederse bağışlayın. Günde 7 kez size karşı günah işler ve 7 kez size gelip tövbe ediyorum derse onu bağışlayın. Elçiler Rabbe imanımızı artır dediler. Rab şöyle dedi. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dut ağacına kökünden sökül ve denizin içine dikil dersiniz, o da sözünüzü dinler. Hanginizin çift süren ya da çobanlık eden bir kölesi olur da tarladan dönüşünde ona çabuk gel sofraya otur der, tersine ona yemeğimi hazırla, kuşağını bağla, ben yiyip içerken bana hizmet et. Sonra sen yiyip içersin demez mi? Verdiği buyrukları yerine getirdi diye köleye teşekkür eder mi? Siz de böylece size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra biz değersiz kullarız, sadece yapmamız gerekeni yaptık deyin. 10 Cüzamlı. Yeruşalim'e doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ile Celile arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. Köyün birine girerken onu cüzamlı 10 adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak, ''İsa, Efendimiz halimize acı!'' diye seslendiler. İsa onları görünce, ''Gidin kâhinlere görünün!'' dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. Onlardan biri iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi. İsa, iyileşenler 10 kişi değil miydi diye sordu. Öbür 9'u nerede? Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı? Sonra adama, ayağa kalk git dedi. İmanın seni kurtardı. Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek? Ferisiler İsa'ya, Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek diye sordular. İsa onlara şöyle yanıt verdi. Tanrı'nın egemenliği göze görünür bir şekilde gelmez. İnsanlar da işte burada ya da işte şurada demeyecekler. Çünkü Tanrı'nın egemenliği aranızdadır. İsa öğrencilerine şöyle dedi. Öyle günler gelecek ki, insanoğlunun günlerinden birini görmeyi özleyeceksiniz ama görmeyeceksiniz. İnsanlar size, İşte orada, işte burada diyecekler. Gitmeyin, onların arkasından koşmayın. Şimşek çakıp göğü bir ucundan öbür ucuna dek nasıl aydınlatırsa, insanoğlu kendi gününde öyle olacaktır. Ama önce onun çok acı çekmesi ve bu kuşak tarafından reddedilmesi gerekir. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, insanoğlunun günlerinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip hepsini yok etti. Lut'un günlerinde de durum aynıydı. İnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor, ev yapıyorlardı. Ama Lut'un Sodom'dan ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt yağdı ve hepsini yok etti. İnsanoğlunun ortaya çıkacağı gün durum aynı olacaktır. O gün damda olan evdeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan da geri dönmesin. Lut'un karısına olanları hatırlayın. Canını esirgemek isteyen onu yitirecek. Canını yitirense onu yaşatacaktır. Size şunu söyleyeyim. O gece aynı yatakta olan iki kişiden biri alınacak, öbürü bırakılacak. Birlikte buğday öğüten iki kadından biri alınacak, öbürü bırakılacak. Onlar İsa'ya, ''Bu olaylar nerede olacak Rab?'' diye sordular. O da onlara, ''Leş neredeyse akbabalar da oraya üşüşecek.'' dedi.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri diriltti.

0: Sen mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 10-11 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben iyi çobanım, iyi çoban koyunları uğruna canını verir ayetine bakacağız birlikte. Evet pastörüm, neden İsa Mesih çoban ifadesini kullanıyor diye başlayalım.
1: Evet, oradan evet. Başlayalım. Evet. İbrahim peygamber ve soyundan gelenler çoban bir halktı. Yani İbrahim peygamberin kendisi de çobandı. İşte onun oğlu İshak ve aynı zamanda torunu Yakup hep çobandı. Davut çobanlık yapıyordu. Yani kendisinden yüzyıllar sonra yaşamış olan Davut çobanlık yapıyordu. Ondan önce Musa döneminde Mısır'da olduklarında çobanlık yapıyorlardı. Ve bu çobanlığa dayalı olarak nedir? Bir çobanın ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Yani çoban dendiği zaman çobanın nasıl bir işi olduğunu, ne yapması gerektiğini iyi bilen bir halktı. Ve Tanrı da kendisini kutsal kitapta zaman zaman çoban olarak tanımladı. Ben sizin çobanınızım dedi. Bunu Hezekiel'de söyledi peygamber. Aynı zamanda toplumumuzda Zebur olarak bilinen kitapta Davut, Kral Davut'un yazdığı bir mezmur var. Yani şunu diyor mezmur 23'te. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep birlikte Rabbin evinde oturacağım. Yani Rab bir çoban olarak burada kendisini anlatıyor. Ve İsa Mesih de burada ben iyi çobanım dediğinde eski antlaşma, yani Tevrat peygamberliklerinden, Zebur'dan, eski antlaşma peygamberliklerinde Zebur'da olan bir örnekten hareket ederek yani kendisinin çoban olduğunu söylüyor.
0: Evet, aslında tabii ki halkın bu ifadeye çok yabancı olmadığını görüyoruz ve onların anlayacağı bir şekilde konuşuyor çoban ifadesini kullanırken. Tabii ki kendisi için iyi çoban ifadesini kullandığı gibi insanlar için de kaybolmuş koyunlar ifadesini kullanıyor. İnsanlar neden kaybolmuştur? Pastörüm.
1: Evet. Hiç kaybolmuş koyun gördünüz mü?
0: Yok, ben görmedim.
1: Ben gördüm. Yani çok ilginç bir varlık bu koyunlar. Bağırır. Yani sürüden ayrı olduğunu bilir ama çok da çaresizdir. Yani bağırmak dışında çok fazla bir şey yapamaz ve onun sesinden o koyunun kaybolduğunu anlarsınız. Yani, anlarsınız. Bir ara hayatımın bir döneminde Küçücük bir sürü de olsa çobanlık yaptım. O yüzden onların tepkilerini anlayabiliyorum. Ve İsa da bu örneği kullandığında biraz daha aklımda canlandırabiliyorum. Geçmişe doğru baktığımda. Evet, insanlar neden kaybolmuştur? Çünkü tanrısızdır. Yani, ve yine İncil'de kaybolan oğul benzetmesi var. Yine kaybolan koyun benzetmesi var. Evet. Ve bu benzetmelerde İsa Mesih insanların kaybolduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve ama burada aynı zamanda bunu söylediğinde, yani devam eden ayetlere baktığımızda şunu söylüyor. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunları için kaygı duymaz. Sonra yeniden söylüyor İsa Mesih. Diyor ki ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba, yani Tanrı beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarım uğruma canıma veririm diye devam ediyor. Şimdi burada ücretli adam dendiğinde yine eski antlaşma dönemlerinde Tanrı'nın halkı Tanrı'dan uzaklaştı. Ama aynı zamanda onlara bakmakla sorumlu olan çobanlar, yani kahinler, önderler, de Tanrı'dan uzaklaştılar. Yani halka bakmadılar, Tanrı'nın halkına bakmadılar. Hezekiel'de şöyle yazıyor, Hezekiel peygamberin kitabında, yani Tanrı'nın halkına bakmayan, sorumluluklarını yerine getirmeyen kral, saray görevlisi, peygamber, kahin, dini önderlere şunu diyor. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, İsrail'in çobanlarına karşı peygamberlik et ve onlara, bu çobanlara şöyle de. Egemen Rab diyor ki, vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına. Yani eski antlaşmada, aslında kutsal kitapta İsrail'i gördüğümde hep şu vurguyu yapıyorum. Bugünkü siyasi İsrail değil, Tanrı'nın halkı anlamında. İsrail, Yakup peygamberin adıydı ve İsrail oğulları da oradan geliyordu. Yani biz İsrail çobanları dediği zaman İbrahim peygamberin soyundan gelen, onun imanına sahip olması gereken halk anlıyoruz. Ve Musa'dan sonra bu halkın kahinleri vardı. Yani ve onlar halka bakmakla sorumluydu. Dini önderleri vardı. Ve onlar kendi kendini güdüyorlardı. Yani kendi kendilerine bakıyorlardı. Halka bakmıyorlardı.
0: Evet.
1: Ve şöyle devam ediyor. Çobanların sürüyü gütmesi gerekmez mi? Yağı yiyor, yünü giyiyor, besili koyunları kesiyorsunuz ama sürüyü kayırmıyorsunuz. Zayıfları güçlendirmediniz, hastaları iyileştirmediniz, yaralıların yarasını sarmadınız. Yolunu şaşıranları geri getirmediniz, yitikleri aramadınız. Ancak sertlik ve şiddetle onlara egemen oldunuz. Çobanları olmadığı için dağıldılar, yabanıl hayvanlara yem oldular. Koyunlarım bütün dağlarda, yüksek tepelerde başıboş dolaştılar, dolandılar. Koyunlarım yeryüzüne dağıldı. Onları ne arayan var ne soran var. İşte İsa Mesih burada hırsız ancak çalıp öldürmek, yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir diyor. Yani kurda teslim etmez. Onlara bakar, onunla ilgilenir. İsa Mesih'in yaptığı vurgu budur. Ve bunu söylediğinde o dönemdeki işte dini önderler ve onu dinleyenler ne demek istediğini anlamışlardı.
0: Evet, gerçekten de kutsal kitabı bir bütün olarak görebiliyoruz her seferinde. Eski ahit ve yeni antlaşmada birbirini tamamladığını da fark ediyoruz. Peki İsa Mesih neden iyi çoban? Yani onu iyi olarak adlandırmasının nedeni ne, iyi çoban olarak kendini göstermesi?
1: Yani iyi çoban olması, yani öncelikle kendisi insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldi. İsa Mesih kendisine gelenleri iyileştiriyordu. Yani onların ruhsal körlüğünü de kaldırıyordu aynı zamanda. Ve örneğin o dönemde kuru sofu din adamları İsa Mesih'in hizmetini ve uluhiyetini anlamakta zorluk çektiler. Özellikle anlamamakta direndiler ve üstüne üstlük de bunu sorguladılar. Ve İsa Mesih de bu din adamlarına görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim dedi. Ve ruhsal gerçekleri anlatmaya çalışıyordu. Ve iyi çobanım dediğinde o Hezekiel peygamberin döneminde nasıl Tanrı'nın halkına bakmayan işte din adamları, kâhinler, krallar, dini önderler varsa yani aynı dönemin orada da geçerli olduğunu söylüyor. Üstelik o kişiler diyorlardı ki biz kör değiliz ama kör olsaydınız günahınız olmazdı ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor diyor. Demek ki iyi çoban dediği zaman birincisi insanlarla ilgilenen, insanların yaşamına önem veren bir çoban olarak anlamamız lazım. İkincisi de Luka bölümünde bir örnek var, onu okumak istedim. Kaybolan koyun benzetmesi diye geçiyor. Bütün vergi görevlileriyle günahkarlar İsa'yı dinlemek için ona akın ediyordu. Ferisilerle din bilginleri ise bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Sizlerden birinin 100 koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarına alır. Evine döner, arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum der. Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde gökte tövbe eden tek bir günahkar için tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır. Yani İsa aslında iyi çoban olması nedir? Sonsuz yaşam vermesi, günahkarları günahlarından kurtarmak için gelmesiyle ilişkilidir. Bunu anlatmaya çalışıyor ama bunun yanında işte hep ona karşı olan kişiler de var. Yani bunlar üstelik din adamları ve günahkarlarla birlikte oluyor diyorlar. Yani zaten İsa Mesih günahkarları kurtarmaya geldi. Günahları kurtarmaya geldiği için kendisi bu örnekleri kullanıyor ve insanların ruhsal körlükten çıkarak kendisinin sunduğu o sonsuz yaşama kavuşmasını istiyor. Yani bu ayetin biz bağlamına tekrardan baktığımızda, yani ben işte insanlar yaşama, bol yaşama gelsin, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim dediğine de baktığımızda 17. ayette, hatta 16'dan başlayabiliriz. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var, onları da getirmeliyim, benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak diyor. Yani burada müjdenin yani bütün uluslara yayılacağını da anlatıyor. Evet. Luka bölümünde de anlatıyor günahkarları kurtarmak için. Burada farklı bir şekilde anlatıyor. Sonra canımı tekrar geri almak üzere veririm diyor. Hani farklı bir şeyden de söz ediyor. Evet. Nedir? İsa Mesih'in ölüm ve dirilişi aracılığıyla insanlar ancak bol yaşama sahip olabilir. Ve bu kişi ne yapıyor? İşte bu kaybolanları, günahkar olan insanları kurtarmak istiyor. Onlara sonsuz yaşam vermek istiyor.
0: Evet, aslında dikkatimi çeken bir durum var ki Tanrı aslında günahı sevmiyor. Günahtan tiksiniyor, onu görebiliyoruz ama insanı seviyor. Ve insanlar tövbe ettiğinde, Tanrı'ya döndüklerinde onları hemen kucaklayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Günahı sevmeyen ama insanı çok seven bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Bu çok değerli insan için. Bu kadar değerli olduğunu bilmek çok iyi hissettiriyor gerçekten insana.
1: Evet, yani o zaman insanın yapacağı şey nedir? İsa Mesih'in sözlerine iman etmektir. Yani bu bölümün başlarında da onu söylüyor. Size doğrusunu söyleyeyim, koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren hırsız ve hayduttur. Yani çok ağır konuşuyor. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır diyor. Ve çobanın onları ağıla alacağını ve sonsuz yaşam vereceğini söylüyor, anlatıyor. Defalarca bunu ifade ediyor.
0: Evet, o zaman diyebiliriz ki tabii ki iyi çoban demekle aslında kayıran bir çoban, aslında kurtuluşunu sağlayan ve her şeyi sağlayan bir çoban var. Koyunları için canını veren bir çoban var aslında diyebiliriz. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor kısa. Daha sonra tekrar bir arada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin lütfen.
2: Gerçeğin Sesi. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Radyo Maranata yayın akışımıza www.radyomaranata.com adresinden erişebilir, sevdiğiniz programların haftalık yayın saatlerini öğrenebilirsiniz.
4: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ve ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Ayetini üzerine konuşuyoruz. Yuhanna 10, 11. ayeti. Devam ediyoruz şimdi sohbetimize. Ve sormak istiyorum. İsa Mesih'in iyi çoban olmasından bahsettik. Peki bize nasıl öğretiyor İsa Mesih?
1: İsa Mesih baş öğretmendir. Yaşamı öğrettiklerine tanıklık eder. Bunu diğer öğretmenlerden, peygamberlerden, insanlardan ayıran özelliği budur. Örneğin bir kişi yalan söylemeyin derse ama yalan söylüyorsa, o zaman hayatında olmayan bir konudan söz ediyor. Ya da savaşmayın derse ama savaşıyorsa, o zaman yine hayatında olmayan bir konudan söz ediyor. Öncelikle İsa Mesih kendi hayatında olan konuların, yani söylediği sözlerin hepsini kendi hayatında uyguladı. Evet. Ve o zaman biz anlıyoruz ki İsa Mesih yapılması gerekenleri de göstermiş oldu. İşte toplumda bir söz var, yani din adamının söylediğini yap, yaptığını yapma diye söylerler. Yani burada da işte İsa Mesih'in öğretirken de ona baktığımız zaman onun yapmadığı ya da yapılmaması gereken yanlış bir davranışı yoktu. Ve yine aynı zamanda öğretirken o insanların hayatında olan konuları çok kullandı çevresinde. İşte bu çoban örneği de böyle biraz başlarken söylemiştim. Bildikleri konuları kullanarak Tanrı'yı, Tanrı'nın egemenliğini ve kendi hizmetini anlamalarını istiyordu.
0: Evet, örneklerle konuşarak. Aslında çoban olması bir koyun sürüsüne önderlik etmesi anlamına da geliyor. Biz İsa Mesih'e baktığımız zaman nasıl bir önderlik anlayışı var?
1: Yani alçak gönüllüydü ve kendisi Rab ve kurtarıcı olduğu halde başka insanlara hizmet etmek için alçalıyordu. Yine Yuhanna kitabında alçak gönüllülük örneği diye bir başlık var 13. bölümde. Bu Fısıh Bayramı'nda geçiyor. Fısıh Bayramı Tanrı halkının Mısır'dan çıktıktan sonra kutlamaya başladığı ve o köleliğin kalktığını hatırladığı bir bayramdı. Evet, özgürlük bayramı da denebilir. Ve işte akşam yemeği yiyorlardı o Fısıh Bayramı'nda ve İsa öğrencileriyle konuşuyordu. İsa babanın, yani Tanrı'nın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve belini doladığı havluyla kurulamaya başladı. Yani bu öğrencilerin ayaklarını yıkaması ve kurulmaya başlaması normalde bir kölenin yapması gereken bayağı bir görevdi. Yani evet, toplumun en alt kademesinde bulunan, o günkü toplumsal yapıda hiçbir değeri olmayan bir kişi evine misafir geldiği zaman gelen misafirlerin ayaklarını yıkardı. Bu işi İsa Mesih'in kendisi üstlendi ve bunu alçak gönüllü bir şekilde yaptı. O zaman İsa Mesih'in hayatında ne görüyoruz? Hani ya nerede bu köleler demedi. Yani, evet. Değil mi? Yani ya da öğrencilerine de demedi. Bak bana Rab ve kurtarıcı diyorsunuz. Nerede ayak yıkayacak kişi demedi.
0: Evet.
1: Kendisi leğeni aldı. Üstlüğü aldı. Ayaklarını yıkadı. Ve havluyla kurulamaya başladı. Ve İsa Mesih'in hizmeti budur. Yani ve zaten diğer kişilerden çok farklı, yani peygamber demiyoruz, Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyoruz. Ve bu Rab ve kurtarıcının nasıl farklı olduğunu pratik açıdan da görüyoruz. Ve öğrencileri de çok şaşırdılar tabii ki bu duruma.
0: Evet, tabii ki bizim önder olarak düşündüğümüz kişilere toplum olarak bakış açımız, aslında toplumdaki önderler genelde böyle değildir. İnsanlar onlara hizmet ederken aslında İsa Mesih'in kendisinin hizmet ettiğini görüyoruz. Bu gerçekten çok şaşırtıcı, çok büyük bir alçak gönüllülük ve hizmetkar bir önderlik örneği de bırakıyor her birimiz için, her insana. Alçak gönüllülükle yaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Aslında yüce bir tanrının kendini bu kadar alçaltması ve bu kadar hizmet eden bir yürekle yaklaşması gerçekten çok ilginç. Bazı insanlar bunu çok kabul edemiyorlar. Çünkü sınırlıyız aslında, bunu algılamak biraz zor ama çok fazla kabul edebildikleri bir durum da değil. Yani Tanrı gerçekten bunu yapar mı diye soruyorlar. Yani bunu yapabilir mi? Bunu niye yapsın?
1: Yani köle örneğine dönersek, yani köleye bir özgürlük verseniz özgürlük yaşamının ne olduğunu bilmez. Yani hatta belki kendi kendini yaşayıp yaşamayacağı konusunda bile emin değildir. Çünkü çok az bir yiyeceği efendisi tarafından verilir. Bütün davranışları kısıtlanmıştır. Ne söylenirse onu yapar. Yani özgürlüğü bilmez. Aslında günümüzün günahlı insanı da böyle. Yani İsa Mesih bir özgürlük vermek istiyor ama bu özgürlüğün ne olduğunu bilmediği için ondaki hizmetin ne olduğunu da tam olarak kendisi anlayamıyor. Ve bu ayakları yıkamak, beden alan kelamın, yani insan bedeninde bulunan kelamın ne kadar alçalabileceğini gösteriyor bizlere. İsa Mesih sadece vaaz vermedi yani. Ya da bunu farklı bir açıdan anlamak istersek, yani düşünün, bir patronun işçisine çay servisi yaptığını düşün. Bir önlük takıp eline bir tepsi alıp işçilerine çay servisi yapan bir patron var mı? Yok. Görmüyoruz. Yani yapması için bir nedeni de yok. Yani İsa Mesih'in de aslında yapması için bir nedeni yoktu. Ama o bir örnek bırakmak istedi. Zaten bu ayetlerin sonunda da şunu diyor. Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için size bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size.
0: Evet, gerçekten çok güzel ve değerli ayetler. Peki buradaki çoban kuzu ilişkisi körü körüne İsa'yı takip etmek anlamında mı? Yani böyle bir ilişkiden mi bahsediyoruz? Bu kuzu çoban ilişkisi nasıl olmalı?
1: Yani başka yerde İsa kardeş diyor, dost diyor. Evet. Yani demek ki orada bir köle ilişkisi gibi görmüyor. Zaten Tanrı insanlarla olan ilişkisini bir buyruklara dayalı bir temel üzerinde değil. Yani yaratılışta buyruklara dayalı bir temel üzerinde kurmadı. Yani canlı bir şekilde kurdu. Yani insan Rabbi Rab olarak tanıyacak, Tanrı'yı Tanrı olarak tanıyacak ya da... Evet. Eski antlaşmada kendini açıkladığı gibi Yahve'yi Yahve olarak tanıyacak ve onunla bir ilişkisi olacaktı. Yine yaratılışa baktığımız zaman bir tane yasak vardı. İyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dedi. Evet. Yani yüzlerce yasak söylemedi, onlarca yasak söylemedi. Sonradan yasada bildiğim kadarıyla Yahudiler 613 yasa olduğunu söylüyorlar, öyle sayıyorlar. Ama yaratılışta bir tane vardı. Yani, evet. Ve Tanrı o zaman demek ki insanla olan ilişkisini yasa ya da yasaklar üzerine kurmak istemedi. Tam tersine canlı, kişisel bir ilişki istiyordu.
0: Evet, aslında bir anlamda Tanrı tam, yani din değil de sanki kişisel bir ilişki istiyor gibi insanla. Yeni bir yürek istiyor insanda gibi düşünebilir miyiz?
1: Evet, yani çoban zaten korur, bakar, yönlendirir. Koyunlar da çobana bağımlıdır ve onu izler. Yani izlemesi gerekiyor. Doğal olan bu yani.
0: Evet, peki Tanrı kendisine inananları nasıl korur pastörüm?
1: Yani bir genel olarak... Tanrı'nın mutlak hakimiyeti var. Yani onun istediği, istemediği hiçbir şey olmaz. İstediği her şey olabilir, istemediği hiçbir şey olmaz. Yani biz buna iman ediyoruz. Zaten eğer öyle olmazsa Tanrı olamaz. Yani her alanda Tanrı egemendir. Ve ama aynı zamanda onların canını da korur. İsa Mesih burada devam eden ayetlerde, Yuhanna bölümünde şunu diyor: ben iyi çobanım, benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ahıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan, yani Tanrı'dan aldım diyor. Ve İsa Mesih nasıl korur? Öncelikle onları sonsuz yaşama kazanıyor. Evet. Ve Tanrı onları çağırıyor ve sonsuz yaşama kazanıyor. Yine aynı zamanda onun canını vermesi onların kurtuluşu için tamamen yeterlidir. Yani o günahın yargısını üstlenmesi, iman aracılığıyla kişi buna yaklaşıyorsa, evet, sonsuz yaşama geçmesi için tamamen geçerlidir. Yine bugün Tanrı sözü aracılığıyla kendisine inananları koruyor. Biz kutsal kitabı okuduğumuzda, bu metinleri okuduğumuzda Tanrı'nın tasarlarının ne olduğunu anlıyoruz. Yine kutsal ruh aracılığıyla koruyor. Tanrı'nın ruhu her yerde, her zaman etkindir.
0: Evet, ama bu koruma derken bu yaşadığımız dünyada başımıza hiçbir şey gelmeyecek, ölmeyeceğiz ya da acılar yaşamayacağız anlamında bir şeyden bahsetmiyoruz aslında, değil mi? Tam olarak biz aslında Tanrı ile bir yaşam süreceğiz. Tabii ki bunun içerisinde her şey olabilir ama Tanrı gereken esenliği, umudu, sevinci sağlıyor bize. Bence en önemli fark sanırım nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi çok iyi bilmek oluyor. Yani öldüğümüzde tamam fiziksel olarak öleceğiz ama sonsuza dek Tanrı ile birlikte yaşayacağımızdan emin olarak yaşıyoruz şimdiden bile.
1: Evet, doğru. Yani eğer sonsuz yaşama inanmıyorsak bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Hatta bir yerde şöyle yazıyor: eğer diriliş yoksa yiyelim içelim. Yani bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Biz buna iman ederek yaşıyoruz. Ama dediğiniz gibi yani birçok zorluklar var ama bu zorlukları aşmanın yolu yine sonsuz yaşama bakmaktır. Çünkü sonsuzlukta İsa Mesih tekrar geldiği zaman artık kötülük tamamen kalkacak. Ölüm tamamen kalkacak. İnsanlar sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte, iman edenler sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte yaşayacaklar. Artık ölüm egemenlik sürmeyecek. Gözyaşı olmayacak diye yazıyor vahiy bölümünde. Evet. Bütün gözyaşlarını sileceğim diyor. Yani demek ki Tanrı bunları vaat olarak veriyor. Ve İsa Mesih'in beden alarak bizim günahlarımıza karşılık ölümü ve dirilişi ve göğe yükselmesi de aslında bu vaadin içinde olan bir konu. Tek konunun içinde olan bir konu. Biz sonsuz yaşama bakmalıyız. Hatta bazen söylüyorum, yani biz Hristiyanlar ölürken kazanıyoruz. Yani bunu birkaç defa söyledim. Bir gün araştırma yapan bir kişi geldi, dedi siz yani vaaz veriyordunuz, dinledim. Ne demek istiyorsunuz? İnsan ölürken nasıl kazanır? Yani sonsuz yaşamda kazanır.
0: Evet, onun için ilahiler söyleyerek aslında ölüleri gömüyoruz. Tabii ki İsa Mesih'e iman ettiğimizde ve kutsal ruhu aldığımızda günaha karşı durabilecek gücü de veriyor. Ve bizi o sonsuz yaşamı koruyabilmemizi de Tanrı sağlıyor. Peki ona inanan insanları ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor Tanrı? Mesela tabii ki her insanın ihtiyacı var ruhsal ve fiziksel olarak da. Bu ihtiyaçları nasıl karşılıyor Tanrı? Ya da bunlarla ilgileniyor mu Tanrı?
1: Tabii ki bu konuşmanın başında Rab çobanımdır diye bir mezmur okumuştum Zebur bölümünden 23. bölümde. Evet. Tekrar ona dönmek istiyorum ve birkaç cümleyle açıklamak da istiyorum. Rab çobanımdır dediğinde o dönemde aslında krallara verilen bir attı. Yani bugün çoban dediğimizde pek istenilen bir iş değil ya da bir meslek gibi görünmeyebilir. Ama o dönemde kral ve o zaman Rab ben çobanım dediğinde aslında Tanrı'nın halkının başında duran kral, onların ihtiyacını karşılayacak kral olması lazım. Ve bir kralı düşündüğümüzde nedir? O yetki alanının içerisinde her şeyi yapabilir. İnsanların ihtiyacını karşılamakla yükümlüdür. Bu yüzden eksiğimiz olmaz. Bizim eksiğimizin olmamasının nedeni Rab bizim çobanımızdır. İkinci ayette beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür diyor. Yani yaşamımızı zenginleştirir. Hani ekmek için yapılan bir dua aklıma geliyor. Kızım küçüktü ve biz gündelik ekmeğimiz için dua ediyoruz. Diyoruz, Rab bugün bize gündelik ekmeğimizi ver, verdiğin için şükrediyoruz, yarın da vereceğin konusunda iman ediyoruz. Yani genelde böyle dua ediyoruz. Hı hı. O da soruyor, baba diyor, neden sadece ekmek için dua ediyoruz da peynir için dua etmiyoruz? Anladım ama yani buradaki şeyde beni yemyeşil çayırlarda yatırır dediğimizde, biz ekmek istediğim için dua ettiğimizde peynir de yanında geliyor. Yani evet, böyle yani zenginlik ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak anlamında düşünebiliriz. Yine Yeşaya kitabında şöyle bir tanıklık veriyor: acıkmayacak, susamayacak, kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları. Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek ve onları pınarlara götürecek. Kim yapacak bunu? Sonsuz yaşam veren Rab yapacak. Evet. İsa Mesih yapacak. Üçüncü ayette içimi tazeler adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder diyor. Yani Rabbin yasası o dönemde cana can katıyordu. Buyrukları güvenilirdi. Ve bugün Yuhanna 10. bölümde bunu tekrar tekrar söylüyoruz. İsa da ben iyi çobanım dediği zaman bizim canımıza can katıyor. Yani bize evet. sonsuz yaşam veriyor. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Evet, yani çomak yetki ve güveni ifade ediyor. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Yani bizim bu çoban kralla güçlü bir bağımız var. Aynı masada yemek yiyoruz, yiyeceğiz. Evet, yani böyle bir evet. ifadeyi kullanıyor. Ve o dönemde krallar masasında yemek yedikleriyle yakın bir ilişkisi olduğu anlamına gelirdi. Hı hı. İşte söylediğimiz gibi Tanrı uzak değil. Bizimle olan, bizimle birlikte var olan, yaşayan Tanrı ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Yani Tanrı'nın bütün bereketleri bizimle olacak bu dünyada ve sonsuzlukta diyebiliriz.
0: Evet, tabii ki her insanın asıl ihtiyacı Tanrı'nın kendisi ve biz Tanrı ile o kişisel ilişki kurduğumuzda Tanrı zaten gereken her şeyi bize sağlıyor. Bundan emin olabiliriz. Tabii ki yaşamımızı Tanrı için yaşamak, Tanrı ile birlikte yaşamak da çok önemli. Hayatımıza nasıl yön veriyor bu anlamda Tanrı'nın kendisi?
1: Yani Tanrı sözü ve Kutsal Ruh aracılığıyla yapıyor. Yani Tevrat, Zebur ve İncil ve Kutsal Ruh bize rehberlik eder. Ve daha fazlasını da yapıyor aslında. İç varlığımızı değiştiriyor. Yine Kutsal Ruh bizi ölümsüz bedenlere dönüştürecek. Yani canımıza can canımıza can katıyor. Ve burada yine İsa Mesih'in Yahudilerle yapılan bir konuşmasını da aktarmak istiyorum. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak bize daha ne zamana kadar, bizi ne zamana kadar kuşkuda bırakacaksın dediler. Eğer Mesih isen bize açıkça söyle. İsa onlara şu karşılığı verdi. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Evet. Anlatıp duruyor. Şimdi okuyup duruyoruz. Yani yarım saat boyunca burada konuşuyoruz. İyi çoban, çoban olmak evet. ne demek. Ama söylüyor ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Yani bir sürü iş yaptı. Hatta hemen bundan sonra da Lazar'ı diriltiyor. Ama yine iman etmiyorlar yani bunlar. Çünkü benim koyunlarım değilsiniz diyor. Yani iman etmemek üzere sanki inatçılıkta evet. kalmaya karar vermişler. Koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm, asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam, yani Tanrı her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Bunları diyor ama yine de iman etmiyorlar.
0: Evet, evet. Programımızın da sonuna geldik. Aslında tek bir cümleyle şunu sormak istiyorum. Tanrı kendi halkının çobanı olarak toplumumuzda düşündüğü gibi bizden uzak, bizimle ilgisiz, bizi cezalandırmak için bekleyen bir yaratıcıdan çok daha fazlası diyebilir miyiz?
1: Evet, kesinlikle öyle diyebiliriz. Hı-hı. Aidiyete dayalı Tanrı'yla birlikte bir yaşam var ve bu da İsa Mesih'e iman etmekle mümkün oluyor. Bizim bedenimiz ve ruhumuz Tanrı'ya aittir.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum pastörüm sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşleriniz varsa eğer bize soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz hepinize. Herkese esenlik olsun.

0: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf lafa. Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara eş sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Siz iyi misiniz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
1: Ya ben teşekkür ederim.
0: Sohbetimiz boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz ve bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Evet, Anadolu'da Hristiyanlığı konuşuyoruz aslında bu programda. Nasıl burada Hristiyanlığın doğduğunu, nasıl büyüdüğünü ve günümüze ulaştığı üzerinde konuşuyoruz. Aslında bu bölümde 1. ve 2. yüzyıl başlarına geldiğimiz bir dönemi konuşacağız. Bu zamanlarda aslında Hristiyanlık geniş noktalara kadar yayıldığını da görüyoruz. İşte İzmit, Adapazarı, İznik bölgesinde, bunlar içerisinde o dönemde vali atanan Plinius, İmparator Trenius'a yazdığı mektuplar var. Bunlara bugün bakacağız biraz. Öncelikle bu mektuplarda neler yazıyor? O dönemde yöneticilerin Hristiyanlara yaklaşımı nasıldı? Hristiyanlık nerelere kadar ulaştı? Bunlar üzerinde duralım biraz.
1: Tamam, çok güzel bir noktaya değindiniz yine. Aslında bir kitap vardır. Ve orada bu vali aslında Trenius yeğeni güvendiği için yeğeni Plinius'u 111, İsa'dan sonra 111, yani birinci bitmişti. Onu vali atamıştı Adapazarı'na. O dönemde yani Adapazarı Nikomedia dediğimiz İzmit, Bursa, o bölgeleri temsil ediyordu ve birçok Hristiyan yaşıyordu orada. Bu mektupların vali Plinius sadık bir Trajanus'a sadık bir kraldı ve sürekli mektup yazıyordu ve o mektupları topladılar Latince olarak. Türkçe çevirdi. Çok önemlidir. Yani kanıt için İncil'in o dönemdeki Hristiyanlığa dair yaşantının ne olduğunu çok net bir şekilde yazıyor. Biz insanlara anlat, İncil böyle diyor. Ha, İncil yok diyor. İncil değişti diyorlar. Oysa bunlar vardır bak 111'de. Ve bu mektup, çok mektup var ama orada iki mektup var. 97 ve 98 mektupları var.
0: Evet.
1: Hristiyanlıkla ilgili çok önemli. Şimdi bir mektup yazıyor. Diyor ki ey haşmetli kralım Trajanus diyor. Benim bulunduğum bölgede, bu Adapazarı bölgesinde sabah erkenden kalkan, güneş doğmadan önce kalkan, bir şeyler söyleyen İsa adında birine Kyrios. Zaten o dönemde Kyrios kelimesi yani Rab yalnız krallara söylenlerdi var ya, bu Trajanus'a onlar kendilerine Kyrios derlerdi.
0: Evet.
1: Ama Kyrios denilen İsa Mesih'e tapınıyorlar, ilahi şöyle dua ediyorlar ve seni kabul etmiyorlar. Ama dedi, onlar hakkında araştırdım dedi. Bu çok önemli bak, onları hakkında araştırdım. İsa'dan sonra 111'de bunu yazıyor. Bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Bunlar hırsızlık yapmazlar, adam öldürmezler, fuhuş işlemezler. Bu çok güzel insanlardır. Ne yapayım bunlara? Evet. Soruyor, doğal olarak soruyor.
0: Güzel bir tanıklık aslında aynı zamanda.
1: Müthiş bir tanık, 111'de düşünebiliyor musun? Ne güzel yani tanıklık, hamdolsun. Yani başka onları tanımayan, onlara baskı yapan bir adamın bu tanıklığı değil mi?
0: Evet.
1: Kral da yani kral işte o dönemin imparatoru da Trajanus yazıyor ki, diyor ki yeğenim tamam onları bir yakala getir, tehdit edince baskı yap, tehdit et. Eğer o ismi bırakırlarsa ne güzel. Bırakmazlarsa daha sıkıntı ver ve ölüme kadar. Ve gerçekten ölüme kadar onlara baskı yaptı bu vali Plinius. Ve bu yazılıdır. Zaten baskılar daha sonra Anadolu'ya adım adım yayıldı, bu yüzden yayıldı baskılar.
0: Evet, tabii ki aslında kötü bir şey yapmadıkları halde sıkıntı ver demeleri, öldür demeleri de çok ilginç.
1: Şimdi ben bunu çok ne söyleyeyim, hayatımda gördüm. Ben bu yaşa geldim, Türkiye'nin birçok yerini gezdim. Şu bugüne kadar yasalara karşı hiçbir şey yapmadım, çok iyi bilirim. Rab diyor ki bulunduğunuz ülkenin yöneticilerine saygı duyun, dua edin.
0: Evet.
1: Bunu yapıyoruz gerçekten her zaman, Cumhurbaşkanı için, adalet organları için her zaman dua ettik. Ama Hristiyanlar her yerde sıkıntı çekiyor. Git Avrupa'da bile sıkıntı çekiyor. Kardeşim, dünyada en güzel insan hakları İncil'de. Düşmanını sev diyor ya. Bundan evet. Daha büyük şey var mı?
0: Evet.
1: Acıkmışsa komşun onu yedir. Başka var mı? İnsanların size ne yapmaları istiyorsa siz de onlara öyle yapın diyen var mı bir kimse? Birbirinizi sevin. Bundan başka bir şey var mı daha güzel? İnsan hakları budur. Ama insanoğlu kendilerine tapınma istiyor. Kendileri tanrı yapmak istiyorlar. Sorun buradadır. Bu nedenle kiliseye karşı geldi. Ta o dönemde bu Traianus dönemine kadar 300 yıl boyunca baskılar sürdü, arttı.
0: Evet. Peki Hristiyanlığın doğuya yayılması nasıl oldu? Çünkü hep batıya doğru ilerlemişti aslında yayılma.
1: Aslında çok güzel bir hikayedir yani. Ben de merak ettiğim için biraz araştırdım. Bu asıl orijinal dilde, Süryanice'de de baktım. Şimdi Paulus daha önceki programlarda dedim ki Paulus Yunan kültürünü bildiği için ve Yunan dilini bildiği için elinde Yunanca yazmış kutsal kitap Septuagint'de olduğu için Yunanlara gitti. Zaten Rab onu çağırınca uluslara seni, yani Yahudi olmayanlara, Yani kendilerini barbar görmeyen, uygar dedikleri insanlara gönderdi. Hep batıya. Doğu'da o dönemde, yani İsa Mesih döneminde, Mesih hayattayken Urfa'da bir Süryani prenslik vardı. Süryani Ortodoks, ya Ortodoks o zaman değil, Süryani yani Asuri bir prenslik vardı. Ve bunlar onların prensi 5. Abgar dediğimiz kişidir. Süryanice Ukomo diyorlar, yani kırmızı, yani cüzamlıydı. Ve onun da Hananya adında bir elçisi vardı. Biliyorsun Urfa Yeruşalim'e çok yakın, dünyanın merkezi o zaman Yeruşalim'deydi. Gidip gelirken şeyler duyuyor. Ya diyorlar ki İsa adında birisi var diyor. İsa Mesih adında birisi var diyor. Hiç İlaç vermeden insanları iyileştirir. Bunu işitiyor.
0: Evet.
1: Ve geliyor ki onun prensi, onun kralının yüreğine dokunuyor. Efendim diyor, öyle bir şeyler duydum. İsa Mesih adında birisi var. Orada yürüyor ve insanlara şifa veriyor. Ve bu adam ilaç kullanmadan. Ama yine de işittim ki Yahudiler onu öldürmek istiyorlar. Kralın, krala bir umut geldi, bir sevinç geldi, hemen onu gönderdi, mektup yazıyor Mesih'e, diyor ki efendim ben buyum, duydum ki sen, Yahudilerin kralı olarak geldin, insanlara şifa veriyorsun, iyilik veriyorsun ve duydum ki Yahudiler seni öldürmek istiyor, lütfen gel, benim prensliğim hem bana hem sana yeter.
0: Evet, bunu kral 5. Ebgar İsa Mesih'e mi yazıyor
1: bu mektubu? Evet, tabii önce o yazıyor ve Hananya'ya veriyor, onun elçisine veriyor. Elçisi de onu Mesih'e götürüyor ve tabii olayı biliyor Mesih. Mesih de ona diyor ki ben bu amaçla geldim dünyaya. Ben haşlanmak için, insanlara fidye olmak için geldim bu dünyaya. Ama dedi ben gelmeyeceğim, öğrencilerimi göndereceğim. Ve mektup da yazıyor. Şimdi bu mektup, bazı tartışıyor, diyor ki bu mektup gerçekten var mı yok mu? Şimdi 1500 yıllarında Egera adında bir rahibe, bunun anıları vardır, yazılıdır. Fransa'dan çıkıyor ve Anadolu'dan geçerek Urfa'ya gidiyor ve oradan da Yeruşalim'e gidecek. Urfa'daki Katolik Episkopos onu kabul ediyor. Orada onu konaklamasına izin veriyor ve anılarında diyor ki Episkopos bana İsa Mesih'in Abgar'a yazdığı mektubu gösterdi. Tamam. Bir ilahiyatçı, bir Türk ilahiyatçı yazmıştı ki öyle bir şey vardır. Oradaki müzededir. Yani Urfa'daki müzede vardır. Hatta diyorlar ki Mesih İsa mendil de gönderdi. Mendili imzalarken parmakları da göründü. Ve iki öğrencisi geliyorlar bu Abgar'a. Ukomo dediğimiz Abgar'a. Onu önce dua ediyorlar, tamamen iyileşiyor. İyileştikten sonra orada kalıyorlar. İncil'i anlatıyorlar, müjdeyi anlatıyorlar ve iman ediyor. Kendisi ve bütün halkı tövbe edip vaftiz oluyorlar. Onu öğretiyorlar ve öğrettikten sonra daha doğuya gidiyorlar. Bakın, nereye daha doğuya gidiyorlar? Adıyaman'a, Diyarbakır'a, Mardin'e, oradan da Irak'a, daha da doğuya, İran'a, daha da doğuya gidiyorlar. Ermenistan'a kadar. Ve Ermenistan'da da kaldılar, müjdelediler. Ama o zaman Ermeniler putperestti. Ama Ermenistan'da verim sağlamadılar. Ve Ermeniler iki öğrenci orada öldürdüler.
0: Evet.
1: Başka bir Thomas dediğimiz kişi, Thomas dediğimiz Mesih'in öğrencisi, o da daha doğuya gitti. Tam şeye kadar gitti. Hindistan'a kadar gitti. Orada müjdeledi. Ve şu anda Thomas Hristiyanlığı diye bir kilise vardır. Onun öğrencileri. Ve böylece doğuya devam etti. Artık kiliseler kuruldu. Ve kiliselerden sonra daha sonra devamla daha da doğuya gittiler. Daha da Orta Asya'ya gittiler. Bu ilk iman eden Hristiyanlar. Yani Abgar'ın cemaatinden, halkından olan insanlar.
0: Evet, böylece doğuya yayılmaya başladı.
1: Evet. Evet.
0: Peki Süryaniler Hristiyanlığı ilk kabul eden halklardan aslında nasıl kabul ettiler? O bölgede aslında nasıl bir inanış vardı?
1: Şimdi Süryanilerin kendi haklarında dediklerine göre ilk Hristiyan kabul eden biziz. Ama tamam olabilir ama aslında ilk Hristiyanı kabul eden Yahudilerdir. Antakya'daki Yahudiler hem Yeruşalim Filistin'de. Bu Antakya'da da biliyorsun putperestler vardı. Orada bazıları kabul ettiler. Hatta şu andaki Antakyalıların asıl ataları da Süryani olduğu söyleniyor tarihçiler. Ama asıl Hristiyanlığı benimsemeleri bu Ukomu, bu Cüzamlı Prens Abgar sayesinde oldu.
0: Süryanilerin de kabul etmesi evet. Onun sayesinde oldu.
1: Evet.
0: Peki tabii ki önemli o halkın Hristiyanlığı kabul etmesi. Aslında yayılmasında da oldukça etkili oluyorlar. Nasıl etkileri oldu?
1: Şimdi
0: acaba?
1: Söyleyeyim size aslında yavaş yavaş yapılan araştırmalarda Çin'de, Kore'de ve Orta Asya'da, daha önce Orta Asya'da mezar taşlarında Süryanice yazılılar gördüler. Şimdi okumuştuk değil mi eski programlarımızda Kadıköy Konseyi'yle 451'de Nastur diye bir kişiyi değil mi azletmişlerdi. Nastur diye, Nasturius diye adam ve o ayrılmıştı kiliselerden. Çünkü onu kabul etmediler onun düşüncesine göre. Ve bu adam İran'a gitti. Urmiye kentinde oradaki liseyle kurdu. Adam ilahiyat okumuş. Patrikti. İstanbul patriğiydi. Ve oradan da İncil'i doğuya götürdü. Orta Asya'ya götürdü. Kore'ye götürdü. Çin'e kadar götürdü. Biliyorsunuz. Hatta Cengiz Han'ın karılarından biri Nastur, yani Keldani diyoruz. Yani Süryaniydi. Ve yapılan anılarda var ya Cengiz Han'ın torunu birine gönderiyor papaya haber gönderiyor gelsin 200 papaz getirin buraya bütün halkıma öğretsinler biz Hristiyanlığı benimsemek istiyoruz. Yani bir türlü ulaşamadılar papaya ulaşamadılar. Ama ne oldu? İki papaz gitti. Biri yolda öldü, öbürü de oraya varınca hastalanıp öldü. Yoksa bütün dünya değişmiş olacaktı. Hala da yapılan kazılarda mezar taşlarında da Süryanice yazılıdır. Bu da gösteriyor ki 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık o bölgelere ulaşmıştı.
0: Evet, Süryanilerin de burada tabii ki Hristiyanlığın yayılmasında büyük katkıları var. O dönemde de aslında Hristiyanların yaşamına baktığımızda da aslında çok büyük bir örnek teşkil ediyor. Şimdi bir ara vermek zorundayız. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Sorularımıza devam edeceğiz. Tamam.

0: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Radyo Maranata.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün yine Hristiyanlığın aslında Anadolu'da nasıl yayıldığından bahsettik. Özellikle 2. yüzyıl başlarına gelindiğinde çok geniş noktalara yayıldığını görüyoruz Hristiyanlığın. Ve doğuya yayılması konusunda da aslında ilk bölümde konuştuk. Süryanilerin nasıl aslında Hristiyan olduğundan, doğuya nasıl yayıldığından konuştuk. Evet, kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ben şimdi. Aslında Behnam Bey, 2. yüzyıl boyunca zaman zaman böyle kısa da olsa huzurlu dönemler geçiriyorlar Hristiyanlar. Tabii ki genel olarak Hristiyanlar yoğun zulüm gördüler. Neler yaşandı ve bu zulümler karşısında Hristiyanlar neler yaptı? Biraz bunun üzerinde konuşabilir miyiz?
1: Aslında baskı bir Hristiyan'ın mirasıdır. Rab dediği baskı göreceksiniz. Evet. Ama buraya geçmeden önce Yuhanna'dan okumak istiyorum. Yuhanna bir ayet okumak istiyorum. 17-18-19'u okuyacağım. Rab dedi ki, dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Tabii evet. Buradaki dünya sistemi de dünya sistemidir. Krallıklar, imparatorluklar öyledir. Mezhepler. Dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Ama Rabbin söylediği söz bu çok doğaldır. Çok doğaldır. Bakıyorsun ki bazı insanlar var. Tanıdığımız insanlar var. Son derece masum, Rabbi seven, kutsallığı amaçlayan, insanları seven, evet, devletini seven insan ama yine de baskı görüyorlar. Çünkü biz onlardan değiliz. Onlardan olmadığımız için sevmezler bizi. Burada Rabbi İsa daha önce söyledi. Dünyanın egemenliği var ve şeytanın egemenliği. İki egemenlik var. Başka yok. Ya tamamen şeytanın egemenliğindesin, şeytanın yönündesin, karanlık işlerde yürüyeceksin. Ya da tamamen Tanrı'nın egemenliğindesin, Mesih İsa'dasın, onun buyruklarında yaşayacaksın. Ortada bir şey yoktur. Hatta eski ahitte Yeşu halkı toprağı dedi ki şimdi seçeceksiniz. Yahve mi Rab'tır seçeceksiniz yoksa Baal mı onları putudur. Siz seçeceksiniz ama ben ve evim halkı Yahve'yi seçeceğiz. Daima ikilik vardır. Üçüncü ortada yoktur. Onun için vahide 7 kişi yazdığı gibi ılıksın. Ilık olduğu için kusuyor Rab. Şimdi burada da Rab diyor ki dünyadan ve dünyaya ait olmadığınız için, dünyanın sistemine ait olmadığınız için insanlar sizi nefret edecek ve bu çok çok doğaldır. Bakınız az önceki programda Vali Plinus yazıyor Hristiyanlar hakkında ne diyor?
0: Evet.
1: Bunlar birbirlerini seviyorlar. Sabah erken kalkıyorlar. Ama yaptığım araştırmaya göre hırsızlık yapmazlar, yalan söylemezler, fuhuş işlemezler. Ne yapayım onları görüyor musun? Onu yazmaya gerekmez ya, kucaklayacaktı onları.
0: Evet.
1: Her birini saraya koyacaktı. Ama dünyadan, onlardan olmadığı için nefret ediyorlar. Bizde de aynı şekilde nefret edecek. Ve 300 yıl boyunca Hristiyanlar çok ağır baskılar yaptılar. En büyük baskılar da Diyokletin döneminde. Diyokletin en son baskı yaptı. 303'te ayrılıyor, Dalmaçya'ya gidiyor. Ama Diyokletin çok gaddardı, çok kiliselere zarar verdi. Buna rağmen karısı ve birinci ordu komutanı Hristiyan'dı, gizli Hristiyan'dı. Görebiliyor musun? Hamdolsun.
0: Evet.
1: Kimseye, yani imanı kimse durduramaz, yutamaz. O canavarlar bile yutamazlar. O şekilde. Ve ne yapıyorlardı? Önce kiliselerini alt üst ediyorlardı. Ellerindeki İncil kitapları alıp yok ediyorlardı. Onları hapse atıyorlardı. Onlara baskı dövüyorlardı. Ama Hristiyanlar o dönemdeki Hristiyan kime iman ettiklerini biliyorlardı. Bu nedenle yılmadılar ve devam ettiler. Ve baskı onların bir bereketidir. Aslında Elçilerin işlerinde okuyoruz. Yahudiler onlara baskı yaparken çıkıyorlardı. Diyorlar ki Mesih uğruna baskı çektikleri için kendilerini onurlu görüyorlardı. Talihli görüyorlardır. Amin. Baskı, sıkıntı, zulüm Hristiyanın haçıdır. Ve her bir Hristiyan bu haçı taşımalı.
0: Evet. Anlattıklarınızdan aslında anlıyorum ki ne kadar zulüm de görseler yine de Mesih'e bağlı bir yaşam sürmeye devam ediyor Hristiyanlar. Tabii ki bunu yapmayanlar da olabilir ama genel olarak gerçekten Tanrı'ya güvenen insanlar ona bağlı bir şekilde yaşıyorlar. Az önce konuşurken de aslında dünyadan değiliz gibi bir ifade de kullandınız. Sanırım orada Mesih'e bağlı ve Mesih'in buyrukları içerisinde yaşıyoruz ama dünyanın da bir öğretisi var. Ama yine de o dünyanın öğretisine göre değil, Mesih'in buyruklarının içerisinde yaşıyoruz. O anlamda ayrılıyoruz herhalde dünyadan.
1: Çok doğru söylersin. Çünkü Rab İsa iki egemenlikten söz ediyor. Tanrı'nın egemenliği, Tanrı'nın buyruklarının olduğu yer ve dünya, şeytanın egemenliği. İki yerde olamayız. Ya orada ya oradayız. Ve Rab dedi ki siz Tanrı'nın egemenliğinde olduğunuz için bu dünyanın kralları sizden nefret edecek. Ve bu Rab diyor ki bu dünyanın egemeni, yani şeytan için gelecek. Ve bu dünyanın egemeni şeytandır. Hala iş görüyor. Karanlığın ve yalancının babasıdır. Ve insanlar onu takip ediyor.
0: Evet, biraz Büyük Konstantin döneminden bahsedebiliriz aslında. Çünkü o dönemde savaş zamanında Konstantin bir olay yaşamış ve bu durumdan o kadar etkilenmiş ki kendisi Hristiyanlığı kabul etmiş aynı zamanda. Ne yaşadı aslında, ne oldu, biraz onu konuşalım.
1: Tabii Konstantin onun karşısında Helene çok meşhurdur. Helene'dir. Ama ikinci bu savaştaydı ve bir gün savaş Melvin Köprüsü yakındayken gökte bir belirti görüyor. Haç ve bir ses bununla kazanacaksın diyor. Sonra soruşturuyor ve bakıyorlar ki bu Hristiyanlığın haçıdır, Hristiyanlığın semurudur ve bundan ötürü Hristiyanlığa bir tolerans, yani bir özgürlük ya. Ve buna da İsa Mesih'ten 312 yıl sonra, yani 312'de Milano toleransı diye geçer. Ve Hristiyanlara dedi ki artık baskı olmayacak, onların mallarına saldırılmayacak, kiliseleri, tapınakları yıkılmayacak. Bir çeşit özgürlük tanıdı onlara. Ama asıl özgürlük bunun oğlu Konstantin. Bu Büyük Konstantin, onun oğlu da adı Konstantin. Ve bu dönemde ilginç ki bir şey daha söyleyeyim. Bu dönemde Helene, bunun karısı, Büyük Konstantin karısı Helene Yeruşalim'e gidiyor ve gerçekten Mesih'in haçını öğrenmek istiyor. Söylentiye göre, yani bu İncil'de değil ama söylentiye yazılanlara göre Helene baktı ki Mesih'in mezarını araştırmak istiyor. Birkaç mezar vardı, hangisi bilmiyordu. Ölü birini getirdiler, ona koydular ve ölü birini Mesih'in mezarına koyunca dirildi. Böylece onun mezarı olduğunu ve haçının orada olduğunu öğrendi. Yine söylentilere göre bu haç getirildi. Şimdi çembeli taştadır diyorlar.
0: Tamam, tabii, yani söylenti bu.
1: Evet. Tam kesin ama yani İncil'de değil ama söylenti var. Evet. Öyle. Sonra aslında bu bundan sonra gelen Tedios diye bir imparator vardır. O da İsa Mesih'ten 380 yıllarında Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etti.
0: Evet. Aslında din ve ibadet özgürlüğü verdi dediniz. Bu Milano tolerans bildirisinde sanırım verdi. Hristiyanlara etkisi ne oldu? Aslında bir zafer kazanmış mı oldular diyebilir miyiz o şekilde?
1: Şimdi tabii bir resmi bir bildiri, herkes Hristiyan olmak zorundadır. Yani herkes korkudan Hristiyan oldu. Yani biliyorsunuz Hristiyan olmak, nüfusta adını Hristiyan, dini Hristiyandır olmaz. Evet. Yeniden doğmalıdır insan, değil mi? Ama insanlar baktılar ki Hristiyan olmasa işini kaybedecek, evlenemez, şu olur. Bu sefer herkes zorunlu olarak bir günde Hristiyan oldu. Bu aslında çok sakıncalıdır. Mesela ben 50 yıldır tanıdığım, 50 yıldır o kadar anlattığım insanlar var. Seviyorum ama hala Hristiyan olmadılar. Bir günde olamadılar. Ama ne oldu? Yürekleri değişmedi. Hristiyan oldular. Nüfusta da değişti. Adları değişti ve dini Hristiyan yazıldı. Ama yürekleri hala putperestlik geldi. Ve bana göre bu bir yenilgidir. Zafer değil, yenilgidir. Ve ne yazık ki bu olaydan ötürü kiliseye birçok putperest gelenekler geldi. Mesela birkaç tane sayarsam. Örneğin eskiden önderler dediğimiz, yani pastörler dediğimiz kişiler, çobanlar sıradan halk gibi giyiniyorlardı.
0: Evet.
1: Ama resmi din olunca din adamlarına protokolü aldılar. Sarayda protokolü aldılar. ve onlara da İtalyan senatörlerin giysileri gibi giydiler. O cübbeler, bübbeler o evet. zaman geldi biliyor musunuz? Hı hı. Ve bu cübbelerle halk ile çoban arasında bir duvar oluştu, bir ayrılık oldu ve putperestlik o zamandan beri kiliseye geldi. Ne yazık ki. Hı hı. Örneğin İsa Mesih sadece diyor ki ona tapınacağız. Gelenekler, adetler bizi bağlamaz. Evet, güzel gelenekler var. Evet. Ama dine uymayan, mesela her ülkenin, her şehrin bir folkloru var. Güzel. Ama inanca bağlı olmadığı için yaparsa sorun değil. Ama inançtır diye yaparsan tehlikelidir.
0: Evet.
1: Değil mi? Bir giysi var. Sıradan bir giysi giyersin. Babalardan kalma ya da folklorik elbise giyersin sorun değildir. Ama eğer bu kilise sadece belli bir kesime, belli bir çobana, belli bir din adamı bağlarsan o tehlikelidir.
0: Evet. Dediğiniz gibi aslında günümüzde de böyledir. Kimliğinde Hristiyan yazan Hristiyan değildir aslında. Gerçekten yürekten İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiş kişiler.
1: Evet.
0: Ve onun buyrukları içerisinde yaşayan kişiler Hristiyandır.
1: Doğru.
0: Bu çok önemli çünkü bu yürek meselesi ve Tanrı yüreğe bakar.
1: Kesinlikle Tanrı dışa bakmaz. Hiçbir zaman bakmaz Tanrı değil mi? Yüreğe bakar. Hatta bir ara sordular Yahudiler öğrenciler için sordular. Ya senin Musa bize öğretti ki yemekten önce eller yıkansın falan. Ama öğrencilerin bunu tutmuyor, yıkamıyor. Kirli ellerle yemek yiyor. Rab onlar çok güzel söyler ki insanın içine giren şey insanı kirletmez. Hı hı. İnsanın dışına çıkan şeylerdir. Küfürler, yeminler, kıskançlıklar, günahlardır değil mi?
0: Evet.
1: İnsanlar bunu fark etmiyor. Ya zararlı değilse iyi, elinle kirli olsa iyi, ne olacak yani? Eğer bedene zararlı. Bunlar inançla ilgisi yoktur. Ama hı hı. insanlar bunu inançla bağladıkları için çok tehlike yapıyorlar. Çok tehlikedir. Yani bazı günler, yani sen her gün mesela bayram günüdür. İsa Mesih'in dirilişi atıyorum. Güzeldir, birlikte kutlama güzeldir.
0: Evet.
1: Ama başka bir gün yap, ne fark eder? Takvim önemli değildir, tamam mı?
0: Evet.
1: İnsanlar belli şeye önem verince, üzerine durunca sanki o önemlidir, olay önemli, sanki tarih önemlidir, özü kaybediliyor. Biz dikkat etmemiz lazım ki özümüzü İsa Mesih'in Rab olduğunu, İsa Mesih'in kurtarıcı olduğunu ve kilisenin sahibi, başı, yaratıcı olduğunu hiçbir zaman gözden kaçırmamamız lazımdır.
0: Evet, kesinlikle öyle. Temel İsa Mesih ve onun üzerinde kurulmalı ve devam etmeli. Tabii ki baskı ve zulüm görmelerine rağmen, yani birçok şeye rağmen yine de Hristiyanlık Anadolu'nun her kesiminde, hatta daha geniş alanlara hızlıca yayıldı. Yine de düşünüyor insan, bu kadar baskı ve zulüm olmasına rağmen nasıl yayılabilir? İnsanlar neden bu kadar kararlı bir şekilde devam ediyorlar, vazgeçmiyorlar, yine de ölümü göze alıyorlar diye düşünebilir. Bu nasıl mümkün oldu gerçekten?
1: Ya Paulus bir ara dedi ki ben kime iman ettiğimi biliyorum. Hı. İman ettiğim kişi zatı biliyorum. Ben de kime iman ettiğimi biliyorum. Ben de çok sıkıntı çektim. Çok baskı gördüm. Çok defalar hı hı. hapse atıldım. Çok defalar öğrenciyken üniversitede öğretmenlik yaptım. Sonra da çok dövüldüm. Ama hiçbir zaman kızmadım onlara. Çünkü bu doğaldır. Benim mirasım budur. Taşımak budur biliyor musun? Ve iman ettiğim kişi biliyor. Benim hayatımı nasıl değiştirdi biliyorum. Eğer İsa Mesih yüreğime gelmemiş olsaydı benim hayatım çok berbat olacaktı. Çok kötü olacak. Çok. Ama Rab'be şükür olsun benim hayatıma girdikten beri her şey gayet güzel. Çok rahat, tatlı bir şekilde gidiyor. Onun için hiç önemli, baskılar önemli değil. Kime iman ettiğimizi biliyoruz biliyorsun. Rab bizi ne kadar çok günahlarımızı bağışladığını biliyoruz. Hatta Efesler'de diyor ki Tanrı bizi Mesih'le birlikte diriltti ve göksel yerlerde oturttu. Baskı geldiği zaman diyorum ki benim mirasım göksel yerlerde tahta oturmaktır. Hı-hı. Tanrı'nın sağında. Ben kendimi orada görüyorum. Bazı inanlılar, Hristiyanlar ne yazık ki bunu bilmedikleri için şeye benziyor. Gidiyorlar ki çöplükleri araştırıyor. Halbuki Rab onları her birisine bir taç vermiş, taç. Tacı ruhsal görmüyoruz. Hı-hı. Çöplükleri arıyoruz. Fakir, hiçbir şeyimiz yokmuş gibi. Paulus Korintos'a yazıyor ki neden her şeyiniz varken neden yokmuş gibi davranıyorsun? Siz onunla Mesih'in sayesinde siz zenginlerden zengin oldunuz. Bu ruhsal yöndedir, biliyor musun? Yani maddi şeyler değil. Ruhsal zenginliğimiz vardır. Herkesi sevebiliyoruz. Bizden nefret edenler için dua edebiliriz, kutsayabiliriz. Bundan daha güzel olabilir mi? Belki ben birkaç ayet okuyacağım. Belki son bu bölümü bitirmeden önce birkaç ayet okuyacağım size. Bakınız Rab'ın ve bu her birimizin, Romalılar 12'de her birimizin bu hayatıdır. Ve bu hayatı bildiğimiz için öyle yapacağız, yaşayacağız. Bakın şey de diyor ki Romalı 12'de 9'da sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe yapışın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. İşte budur kiliseyi ayakta tutan bu düşüncedir. Bak, birbirinize saygı göstermede yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rab'be kulluk edin. Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Bak, sıkıntıya dayanın. Bak, o kadar Romalılar o kadar baskı yaptı ki ama onlar dayandılar. Çünkü bunları biliyorlardı. Kendinizi duaya verin. Bak, ihtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. Kim yapabilir? Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Görüyor musun? Toplumun bir parçası olarak. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Rab sana bir armağan verdiyse, bir konu verdiyse böbürlenmeye gerekmez. Yani şımarıklığa gerekmez. Hor gönüllü arkadaşlık edin. Toplumun dışladığı, benimsemediği insanları arkadaşlık edin. İsa Mesih döneminde cüzamlılar vardı. Yahudiler cüzamları kötü bilirlerdi. Konuşmazlardı, çevreden atarlardı. Ve okuyoruz Matta 8'de okuyoruz ki bir gün Mesih geçerken bir cüzamlı geldi. İstersen beni iyi edebilirsin. Rab İsa olayı bildi. Rab İsa merhametin, sevginin, yasaların çok üstünde olduğunu bildiği için dokundu. İsterim, iyi ol dedi. Ve Yahudiler tabii suçladılar. Onun için hor görülenlere, yani tenezzül olanlara tenezzül edin. Aynı seviye olayın. Sonra diyor ki kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Bak, mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öc almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki öc benimdir. Ben karşılık vereceğim. Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme. Kötülüğü iyilikle yen.
0: Evet.
1: Ne müthiş. Bundan daha güzel var mı Allah aşkına?
0: Evet. Tabii ki Rab İsa Mesih'e iman ederek aslında Tanrı ile o birlikteliği sağlıyoruz. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz ya da Hristiyanlıkla ilgili daha çok bilgi edinmek isterseniz bir yakınınızdaki bir Protestan kilisesine gidebilirsiniz ve sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da İncil, burada ayetler de okuyoruz. Daha fazlasını da okumak isterseniz bir İncil edinebilirsiniz diyoruz. Şimdi programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size.
1: Ve ben teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri dinlediğiniz için umarım sizin için keyifli bir zaman olmuştur. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyoruz. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ve Nuh Bey ile beraber Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında günah konusunu ele alıyoruz ve bunun neden bu kadar büyük problem olduğunu ele alıyoruz ve günahkar eylemlerimizin yerine hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkürler. Yine sizinle birlikte olmak ve Radyo Maranata dinleyicileriyle birlikte olmak bizi mutlu ediyor.
0: Kesinlikle teşekkür ederiz. Biz de hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ve bugün tembellik üzerine konuşacağız. Tembellik ve çalışkanlık üzerine konuşacağız. Eğer bu konuda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Ve tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Onu hatırlatmış olayım. Tembellik konusuna girmemiz gerekirse Nuh Bey, tembelliği sadece biz fiziksel olarak mı algılamalıyız, yoksa ruhsal olarak da tembel olabiliyor muyuz?
1: Ya çoğu zaman insanlar tembellik dediği zaman aklına şu geliyor: geç saate kadar geç saatte uyanıp pijamalarıyla evde vakit geçirmek ya da bulaşıkları lavaboda bırakıp bütün gün koltukta uzanıp televizyon izlemek ya da internete bakmak gibi. Bunları hayal ederek bunların tembel ya da yavaş hareket eden ağır kanlı gibi kişileri tembel diye ifade ediyoruz. Ancak kilisenin günah olarak kabul ettiği tembellik sadece bu değil. Yani bu türden oldukça farklı bir özelliğe sahip. Kilisede de geleneğine göre tembellik sadece fiziksel yavaşlığın yanı sıra ruhun hasta olması, yani ruhsal bir hastalık olması ve istek ile ruhun, istek ile canlılığını yitirerek hareketsiz kalması. Yani biz bunu ilk kilisede kullanılan bir kelime var Grekçe. Kutsal kitapta direkt geçmese de akedia denilen bir Grekçe kelime var. Bu ilgisiz, umarsızlık, ruhsal tembellik anlamına geliyor. Tanrı'ya karşı ilgisizlik anlamına geliyor. Ve bu ilk kilisede bunu ruhsal bir tehlike olarak değerlendirip kişinin ruhsal disiplinleri bırakması, duaya ve ibadete karşı ilgisizleşmesi, Tanrı isteğine, arzusuna karşı ilgisizleşmesini ifade ederken kullanıyor bu tembelliği. Kutsal kitapta ise tembellik, çalışmaktan kaçınmak, görevlere ve sorumluluklara ilgisiz kalmak, hatta ahlaki ve manevi ruhsal sorumluluklara karşı duyarsızlık olarak da ifade edilebiliyor.
0: Gerçekten ölümcül bir günah mı bu?
1: Aslında tembelliğin diğer günahlardan farklı yanı yapılan günah değil, yapılmayan günah olmasıdır.
0: Ha, ilginç.
1: Değil mi? Diğer günahlar bir şeyleri yapınca yapılmasıyla günah oluyor. Bu yapılmayan günah olarak geçiyor. Yani bir kötülük yapmaktan ziyade yapılması gereken iyiliği yapmamaktır. Örneğin başkalarını rahatsız eden bir durumu düzeltebileceği halde düzeltmek istemeyen bir kişi bencil bir tembellik ve irade bir tembellik sergilemektedir. Kilisede genellikle tembelliği bir sorun olarak görmesinin temel nedeni de bunun Tanrı sevgisini ve komşu sevgisini emrine ters düşen ciddi bir yapıya sahip olmasıdır. Yani Tanrı'yı sevme konusu nedir? Ona ibadet etmek, ona hizmet etmek, sevgiyi beslemek, onun sevgisini eksiksiz bir şekilde hayatımızda uygulamaktır. Ve 10 emire baktığımız zaman bir ilk emirin içerisinde de olan Tanrı'yı bütün yüreğine, bütün canına, bütün aklına seveceksin. Ama bu ruhsal anlamda tembel olan kişi, yani tembellik dediğimiz kutsal kitap tembellik, Tanrı'yı bütün yüreğiyle sevmeyip onun buyruklarını yerine getirmemeyi ifade edebiliyor. Ve bunu komşumuz için de aynı şekilde, komşunu seveceksin, onları bağışlayacaksın, onlar için yapılması gereken hizmetler konusunda Tanrı bize sürekli bilgi ilgilendiriyor. Bu iyilikleri yapmamak da Tanrı'nın gözünde tembellik olarak ve bir günah olarak görülüyor ve en önemli örneklerinden biri İsa'nın emanet talant benzetmesine baktığımız zaman bir talantı alan kişi vardı ve bunu toprağa gömüyor.
0: Saklıyor.
1: Ve efendisi onu kötü ve tembel hizmetçi diye azarlıyor. Şu yararsız köleyi dışarı çıkarın, karanlığa atın, orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak diye cezalandırıyor. Yani onun sonucunu gösteriyor. Ama bunun nedeni hizmetçinin yanlış iş yapması değil, efendisinin emrine itaat etmeyip hiçbir şey yapmamış olması. Yani burada hiçbir şey yapmamış olması, Tanrı'nın verdiği şeyleri değerlendirmemiş olması, onun sözüne itaat etmeyip hiçbir şey yapmamasına karşı bir cezalandırma geliyor, bir yargı geliyor. Bu anlamda tembelliğin ölümcül olan bir günah olduğunu da ifade edebiliriz. Ve İsa Mesih'in son yargı hakkında öğretirken sonsuz cezayı alacak kişilerin işlediği günah hakkında şunu söylüyor: başkalarına sevgi göstermemek ve ihmakkar davranmak olduğunu belirtiyor. İsterseniz onu ayetini okuyup hemen bu sorunun cevabını da tamamlamış olalım. Matta 25. bölümde çıkıyor, 42, 43 ve 46. ayetlerde görülüyor. İsa Mesih diyor ki benzetmede: sonra solundakileri şöyle diyecek: ey lanetliler, çekilin önümden, iblisin melekleri için hazırlanmış olan sönmez ateşe gidin. Çünkü acıkmıştım bana yiyecek vermediniz, susamıştım bana içecek vermediniz, yabancıydım, beni içeri almadınız, çıplaktım beni giydirmediniz, hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecektir. Burada aslında İsa'nın vurgulamak istediği şey, aç çıplak olan en küçük kardeşlere yapılmayan yardımın Rab'be yapılmamış sayılacağını, yani bunu bir tembellik olduğunu söylüyor. Komşularımıza karşı duyarlı olup yapmamız gerekenleri yapmamanın bir tembellik olduğu ve bunun sonucunun ağır bir şekilde cezalandırma olduğu konusunda da hassas bir şekilde bizi uyarıyor.
0: Bugün çoğu insanda aslında ben de gözlemliyorum bunu. Belki zaman zaman kendimin de düştüğü anlar olabiliyor bu konuda. Ruhsal anlamdaki tembellik, ruhsal atalet aslında. Ve belki buna çeşitli sebeplerden kaynaklanabiliyor. Bu çeşitli sebeplerden kaynaklanabiliyor. Ve belki depresyon gibi belki farklı durumlarda da bunun daha yoğun bir boyuta geldiğini görüyoruz. Peki çözüm ne Nuh Bey? Yani Tanrı'nın bizden isteği ne bu tembellik karşısında? Ne istiyor Tanrı bizden?
1: Tanrı bizden aslında çalışkan, üretken, sorumluluk sahibi olmamızı istiyor ve sadece fiziksel içten kaçınmak değil, ruhsal görevlerden uzaklaşmayı konusunda bizi uyarıyor. Yani ruhsal şeylerde tembellik yapmamamız konusunda, gayret etmemiz konusunda bizi uyarıyor. Tanrı'nın tembellik konusundaki isteği az önce değindiğim gibi çalışkan olma ve verimlilik. Yani Süleyman Özdeyişleri 6. bölüm 6. ayetten 11. ayete kadar kısma baktığım zaman Tanrı orada diyor ki: ey tembel kişi, git karıncalara bak diyor. Karıncalara bak, onların yaşamlarından bilgeliği gören, başkanları, önderleri, yöneticileri olmadığı halde nasıl çalışıp nasıl erzak biriktirdiklerini anlatıyor. Aslında bu çok ilginç bir şey, çünkü karıncaların çalışma organizasyonuna baktığımız zaman işçi karıncalar yiyecek bulma, yuva yapma, lavraları besleme gibi görevleri var. Ve kraliçe karınca koloninin devamını sağlayan yumurtaları yumurtalama görevini yürütüyor ve başlarında gerçekten bir önder yok. Ama hepsi kendi sorumluluklarını bilerek, birbirlerine haber vererek, yardım ederek bu birlik içerisinde çalışıyorlar ve geleceklerini düşünerek depolamadır, birbirinin ihtiyaçlarını karşılamadır bu konuda yetenekli bir özellikleri var. Ve bu bize Tanrı'nın bizden istediği şey karıncalardan ders almak, tembelleşmemek ve bunu hayatımızda gerçekten Tanrı isteklerini yerine getirerek, çalışarak bir şekilde bu tembellikten kurtulmamızı istiyor. Tanrı'nın bizden istediği şey, Tanrı'nın krallığının işçisi olmamızı istiyor. Ona hizmet eden işçiler olmamızı istiyor. Sadece maddi işlerde çalışkan olmamız değil, aynı zamanda Tanrı'nın krallığı için emek vermemizi istiyor. Hatta Matta 9. bölüm 37-38. ayetlerde İsa Mesih öğrencilerine söyledi: ürün bol ama işçi az diyor. Ve burada Tanrı'nın isteği doğrultusunda çalışmaya hazır işçilere ihtiyaç duyuluyor ve Tanrı bizim ona hizmet eden hizmetçiler olmamızı istiyor. Gerçekten o insanları Rab'be yönlendirecek, onları yetiştirecek, onlara Tanrı'yı anlatabilecek, sevgisini gösterebilecek. O şekilde ruhsal gayreti de göstermemizi istiyor ve sorumluluklarımızı yerine getirmemizi istiyor. Tanrı'nın bizlere verdiği, herkese yetenekler var, armağanları var ve kişi aldığı armağana göre, yeteneğine göre sorumluluklarını toplum içerisinde yerine getirmesini istiyor.
0: Nuh Bey, peki neden çalışkan olmalıyız ve ruhsal anlamda bu bize ne kazandırıyor?
1: Yani çalışkan olmamızın asıl sebebi aslında Tanrı'nın bizi sevdiği gibi birbirimizi sevmemizi öğütlemesinden de kaynaklanıyor. Bu neye bağlıyoruz? Tembelliğin karşıtı olarak çalışkanlık anlamına gelen İngilizce kelimesi diligence denilen kelimedir ve bu Latince'de diligere kökünden geliyor. Yani sevmekten geliyor. Çalışkanlık sevmekle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Hmm. Yani çalışkanlık sevginin bir sonucudur. Hiçbir şey yapmamak da sevgisizliği ifade ediyor. Hmm. Yani bizim Tanrı'nın bizden istediği, Tanrı sevgidir ve bizim de onun gibi sevgide kalmamızı ve birbirimizi sevmemizi istiyor. O zaman ne olmamız lazım? Sevginin ifadesi burada az önce anlattığım gibi çalışkanlık olduğu için bunu çalışarak başkalarına hizmet ederek bu şekilde yansıtmamız gerekiyor. Bir diğer şey de çalışkan olmamızın sebebi hem de ruhsal anlamda Tanrı'ya hizmet etmek ve onur vermemize sağlıyor. Yani çalışkanlık Tanrı'nın bize verdiği yetenekleri, fırsatları doğru kullanarak onu onurlandırmak anlamına geliyor. Kolosiler 3. bölüm 23. 24. ayete baktığımız zaman her ne yaparsanız insanlar için değil Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. Bizler Tanrı'ya hizmet ediyoruz ve ona onur vermek için yaşıyoruz. Çalışkanlık yaptığın bütün işlerde Tanrı'ya daha çok onur vermek, ona hizmet etmek anlamına geldiği için bu anlamda bunu sürdürmemiz isteniyor. Tanrı'yı sevdiğimizi de ona hizmet ederek gösterebiliriz. Bir diğer şey de Tanrı'nın planını ve çağrısını yerine getirmektir. Tanrı herkese, her insana özel bir amaç için yaratmıştır. Aslında hepimiz insan olarak aynı fonksiyonlara sahip görünsek de Tanrı'nın bizi yarattığı, bize verdiği armağanlar, çağrılar farklı olabiliyor. Bizler çalışkanlık bu çağrıyı yerine getirmenin bir yolu oluyor. Efesliler 2. bölüm 10. ayete baktığımız zaman biz Tanrı'nın yapıtıyız, onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Yani bu bize neyi gösteriyor? Çalışkan olmamızın sebebi Tanrı'nın bizleri belirlediği amaça göre, yarattığı amaca göre ve çağrısına göre yaşamamızdan dolayı çalışkan olmamız gerekiyor. Bir diğer şey de toplum içinde bir ışık olmak ve örnek teşkil etmemize yarıyor çalışkan olmamız. Hristiyanların toplum içinde sorumluluk sahibi bireyler olarak görünmesine yardımcı olduğundan bu topluma da fayda veriyor ve Tanrı'yı temsil etmesi açısından önemli, yani imanlılar olarak. 1. Selanikler 4. bölüm 11. ve 12. ayetlere baktığımız zaman size buyurduğum gibi sakin bir yaşam sürmeyi, kendi işinize bakmayı, ellerinizle çalışmayı amaç edinin. Öyle ki kimseye muhtaç olmadan öbür insanların önünde saygın bir yaşam sürebilirsiniz. Bu imanlı da olması gereken bir yaşam biçimidir ve çalışkanlık bizim Tanrı'ya bağlı olduğumuz, kimseye muhtaç olmadan insanlara saygın bir hayat olarak hem Tanrı'nın erdemlerini yansıtan bir kişi olarak gösteriyor. Aynı zamanda Tanrı'nın krallığı içinde de katkıda bulunuyor çalışkanlık. Ruhsal anlamda baktığımız zaman sadece bireysel kazanımlara değil Tanrı'nın krallığına katkıda bulunmaya da hizmet ediyor. Matta 5. bölüm 16. ayette İsa Mesih'in söylediği bir söz var. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Yani bizim yaptığımız iyi işler, bu hem ruhsal olabilir hem normal işler olabilir. Bunlar aracılığıyla insanlar Tanrı'nın varlığını görecekler, Tanrı'nın ışığını görecekler. Bu da onların iman etmesine yardımcı olacak ve Tanrı'nın egemenliğinin genişlemesine yardımcı olacak. Bunun gibi birçok ruhsal faydaları olduğunu ve çalışkan olmamızı gerektiren sebepler olduğunu açıklayabiliriz.
0: Evet, önemli bir konuya değindiniz aslında. Ruhsal anlamda çalışkan olmamız sadece bizi etkilemiyor aslında. Evet. Çevremizdekiler de etkiliyor. Çevremizdekiler için de bir fırsat olmuş oluyoruz. Ve Tanrı'dan aldığımız o amaç doğrultusunda aslında çalışkan olmamız gerektiğini görüyoruz. İsa Mesih'in bu ruhsal çalışkanlığı değil mi günün sonunda? Yani aslında Tanrı'nın o isteğini, kendi tasarısını, aslında kendisi zaten Tanrı'dır. Kendi tasarısını yerine getirme konusundaki bu çalışkanlığı günün sonunda bizim ruhsal anlamda kurtuluşumuza sebebiyet verdi. Onu görüyoruz. Çarmıh üzerinde İsa öldü. Üçüncü gün dirildi, diri olarak göğe alındı ve bir gün tekrar geri gelecek ve biz buna iman ederek aslında kurtuluyoruz bu sayede. Yani İsa orada üşenmedi, bugün çarmıha gerilemem, biraz işim var falan demedi ya da çok kendimi o modda hissetmiyorum da demedi. Değil mi? Aslında çarmıh yolunda müthiş bir alışkanlıkla gitti ve bu günün sonunda adına iman eden herkes için bir bereket oldu.
1: Ve ilginç bir şey, Luka'da çıkıyordu İsa Mesih. Öyle köye alınacağı gün yaklaştığını fark ettiğinde kararlı adımlarla Yeruşalim'e gittiğini söylüyor. Yani öleceği yere kararlı adımlarla gittiğini gösteriyor. Ve orada da tembellik etmedi, ağır davranmaması aslında onun senin söylediğin gibi bize kurtuluş getireceğini bildiği için yaptığı hizmeti, amacı sürekli olarak gayretli bir şekilde yerine getirdi.
0: Evet. Şimdi isterseniz bir virgül koyalım, kısa bir ara verelim. Aradan sonra Günah Verden programıyla devam ediyoruz.

Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Maranata.
3: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Bugün Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ile tembellik üzerine konuşuyoruz. Ve bunun karşısına çalışkanlığı nasıl geliştirebileceğimiz üzerinde konuşuyoruz. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Tekrardan hatırlatmış olayım. Ve konumuza devam edecek olursak aslında birçok insan burada aslında İncil'de çalışkan olmanın öğretildiği için sanki bütün bu sistemin çalışkan olma öğretisinin sanki yöneticilerin ve işverenlerin ekmeğine belki yağ sürmek için olduğunu iddia ediyorlar, söylüyorlar. Gerçekten bunun için mi var?
4: Aslında bizim insanlığımız ya da genellikle böyle bir görüşe sahip olan kişiler çalışkan olmak, sadık bir şekilde çalışmak, işini de doğru bir şekilde yapmayı biraz argo olacak ama enayilik gibi görüyorlar. Niye bunu bana hakkımı vermiyorsa ya da niye ben o patronun bana onun zenginliği için çalışım gibi böyle farklı düşüncelere girebiliyorlar. Ama Hristiyan bakış açısına göre çalışkan olma öğretisi yalnızca yöneticilere ve işverenlerin çıkarına hizmet etme amacıyla verilmiş bir buyruk değil aslında. Yani aksine bireylerin Tanrı ile olan ilişkilerini güçlendirmek, Tanrı'nın yüceliği için yaşamalarını sağlamak ve toplumun genel refahını arttırmak amacını taşıyor ve biz bunun farkında olmamız gerekiyor. Bunları biraz açmak gerekirse Tanrı'ya hizmet etme ve onu yüceltme amaçlı çalışkan olmamız gerekiyor. Kolosseliler 3. bölüm 23. 24. ayete baktığımız zaman Rab'den miras ödülünü alacağını bilerek diyor, her ne yaparsanız insanlar için değil Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. Burada biz Rab Mesih'e kulluk ediyoruz. Hristiyanlar olarak, Mesih'i örnek alan kişiler olarak bizim ödülümüzü Tanrı vereceğini bilerek her şeyi candan, yürekten doğru bir şekilde yapmamız öğretiliyor. Bu çalışkan olmanın öncelikle Tanrı'ya adanmış bir yaşam biçimi olduğunu gösteriyor ve bu çaba başkalarının çıkarını değil Tanrı'nın yüceliğini yöneliktir. Yani bizim yapacağımız bütün çaba, bütün gayret Tanrı'ya yücelik getirmeye bağlı olması gerekiyor ve onun bizi ödüllendireceğini bilerek bu yürekle yaşamamız gerekiyor. Ve yeteneklerimizin, sorumluluklarımızın doğru kullanılması gerekiyor aslında. Sorumluluklarımızı taşımamız gerekiyor. Bizler bir yerde işçiysek ya da bir konumumuz varsa onu layığıyla yapmamız gerekiyor. Tanrı her bireye çeşitli yetenek veriyor. Bu yeteneğine göre insanlar iş buluyor, fırsatlar buluyor ve buna göre çalışıyor. Bu yetenekleri tembellikten uzak verimli bir şekilde kullanmak bir sorumluluktur. Bu herkese verilen bir sorumluluktur ve bizler sık sık dile getirdiğimiz Matta 25. bölümdeki bu emanet talent benzetmesine baktığımız zaman da Tanrı'nın verdiği yetenekleri geliştiren çalışkan kişilerin övgü aldığını ama onları boşa harcayan kişilerin, tembel kişilerinin kınandığını ve yargılandığını görürüz. Bu anlamda baktığımız zaman bizim aslında sorumluluklarımızın yerine getirmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun bize verilen sorumlulukların yerine getirilmesi, onları hayatımızda gayretli çalışkan bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Ama şunu da hatırlamamız lazım. Toplumsal adalet ve refah amacı olması gerekiyor yaptığımız bütün çalışmalarda. Bireylerin birbirine karşı sorumluluklarını önemseniyor çalışkan olmak. Bireylerin toplumun refahına katkıda bulunmalarını, böylece komşularına daha faydalı olmalarını sağlıyor. Bu Efesliler 4. bölüm 28'de şu şekilde ifade ediyor. Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olana paylaşacak bir şey olsun. Yani bizim yapacağımız çalışmamızın sebebi toplumda bu hırsız kavramı illa gidip birisinin evine gizlice girmek değil. Başkasının hakkını yemek ya da iş şirketteki şeyleri patronun haberi olmadan, üst kişinin haberi olmadan kendi çıkar için kullanmak gibi birçok şeyleri
3: zamanı çalmak,
4: çalışıyormuş gibi gösterip çalışmamak. Bütün bunlar bu hırsızlık şeyin içine. Ama ne diyor? Kendi emeği doğru bir şekilde yapıp hem topluma fayda olsun hem de senin için yararı olacağını söylüyor. Ve son olarak söylemek istediğim şey, sosyal ve ekonomik adaleti hatırlamamız gerekiyor. Çalışkan olma öğretisi Hristiyanlık'ta işverenlerin ve yöneticilerin suistimaline açık olmamalıdır. İşçilerin hak ettiği karşılığı alması, adil bir muamele görmesi Kutsal Kitap'ta önemli vurgulanıyor. Yani Tanrı'nın gözünden kaçmıyor. Bize yapılan haksızlıklar, adaletsizlikler Tanrı'nın gözünden kaçmıyor. Yakup 5. bölüm 4. ayete baktığımızda, İşte ekinlerinizi biçen işçilerin haksızca alıkoyduğunuz ücretleri size karşı haykırıyor. Orakçıların feryadı her şey egemen Rabbin kulağına erişti diyor. Yani bizler şunu hatırlamamız gerekiyor. Bize yapılan haksızlıkların tümünü Tanrı görüyor. Ve Tanrı mutlaka onlara karşılığını ödetecektir. Tanrı onlara mutlaka bize yapılan haksızlığın karşılığını ödetecektir. Ama kendimden baktığım zaman, ben bana yapılan haksızlıklar karşısında kendimden ödün vermeye başladıkça ben de o insanlar gibi değersiz bir hayat yaşamaya başlıyorum. Doğru. Topluma bir faydam olmuyor, kendime bir faydam olmuyor. Kendimi geliştiremiyorum, bir şeyler öğrenemiyorum. Ama bana yapılan haksızlıklara rağmen ben bana verilen sorumluluğu sürdürmeye devam ettiğim zaman bir gün bir bakıyorum Tanrı beni daha iyi bir yere yönelterek daha iyi insanları karşıma çıkartarak benim değerimi bilen, hakkımı veren insanlara ve çok da onurlu işler yapabiliyorsun. Yani o işlerde hizmet edebiliyorsun. Bu yüzden benim tavsiyem, bizler hani sonuna kadar sadık olalım, gayretli olalım, çalışkan olalım ve insanların hani ekmeğine yağ sürmek değil bu. Tanrı'nın bizden istediği sözü yerine getirmek ve Tanrı'ya yücelik getirdiği için çalışkan olmamız gerekiyor.
3: Evet, ve aslında siz konuşurken aklıma geldi, diğer programlarda da diğer konuları işlerken de hep bir noktada aslında konu şeye geliyor gibi, Tanrı'ya güven, hani Tanrı'dan emin olmak, o içsel eminlik, hep bir konu oraya geliyor bir noktada. Evet. Yani tembellik, çalışkanlık konusunda da evet tamam çalışacağız ama işte
4: hakkımız
3: belki
4: ne olacak?
3: Hakkımız ne olacak konusunda aslında yine Tanrı'ya güvenmek ve içsel anlamda emin olmanın da burada önemli olduğunu görüyoruz. Öyle ki bu bizde bir kaygıya sebebiyet vermesin. Bahsettiğiniz gibi aslında biz kendi karakterimizden ödün verecek bir duruma gelmiş olmayalım. O içsel eminlik aslında çok önemli. Tüm yaşamı da etkiliyor orada, onu görüyoruz. Şey de merak ediyorum Nuh Bey, aslında çalışkan olmaktan bahsettik. Tanrı'nın tasarısında, yani aslında insanın yaratılışında bu çalışkan olmak var diyebilir miyiz? Mesela Adem ve Havva çalışıyor muydu onlar?
4: Yani aslında bu çok ilginç ve güzel soru. Çünkü insanların aklında şöyle bir şey var. Çalışmak sanki Adem ve Havva günaha düştükten sonra Tanrı'nın verdiği bir lanet gibi düşünülüyor. Ama Kutsal Kitabı açıp baktığımız zaman Tanrı günaha düşmeden önce de Adem ve Havva'nın bir görev verdiğini ve onların da çalıştığını görüyoruz. Yani Yaratılış 2. bölüm 15. ayette Rab, Tanrı Adem bahçesine bakması, onu işletmesi için Adem'i oraya koydu. Aslında burada işletmek ve koruma görevini verdi. Bu bir hizmet, bir çalışmadır.
3: Doğru.
4: Ve bu günaha düşmeden önce yapılan bir şeydi. Ama burada kullanılan İbranice kelimeye baktığımız zaman günaha düştükten sonraki o meslek işle çalışmakla biraz farklı olduğunu görüyoruz. Yani o zaman çalışmak zevk veren, Tanrı'nın sevincini getiren, coşku getiren, böyle ağır hissettirmeyen bir çalışmaydı. Çünkü günahın egemen olmadığı bir dönemdi. Ama o zaman da çalışıyorlardı. Fakat günaha düştükten sonra da Tanrı yine bu çalışma konusunda onlara bir yükümlülük verdi ama burada onların üzerine biraz daha zahmetli olmaya başladı. Günaha düştükten sonra yaşanan işin zahmetli hale gelmesini görüyoruz. Toprak senin yüzünden lanetlendi, yaşam boyunca emek vermeden yemek yiyemeyeceksin diyor. Bu durum başlangıçta Tanrı'nın işin bir parçası olarak koyduğu çalışmanın aslında kutsal ve yaratıcı bir faaliyet olduğunu ama günahla birlikte zahmete dönüştüğünü bize gösteriyor. Yani çalışmak başlangıçta da vardı. Tanrı insanı yarattığında bu görevi insana vermişti. Ama günahla birlikte bu biraz daha zahmete dönüştüğünü söyleyebiliriz.
3: Aslında bu bir ceza olarak çalışmayı görmemeliyiz. Zaten bahsettiğiniz gibi daha Adem ve Havva ilk yaratıldıklarını günahtan önce de onlar aktif olarak hizmet ediyorlardı, çalışıyorlardı. Bahsettiğiniz gibi zaten Tanrı'nın bize verdiği bir takım yeteneklerle doğuyoruz. Ve bir kişi aslında Mesih'e iman ettiği zaman bir noktada ruhsal armağanları da oluyor. Yine Tanrı'nın sağladığı armağanlar oluyor. Bunların hepsinin amacı hizmet etmek aslında bir noktada. İyi bir kahya olmak, yani Tanrı'nın bize sağladığının, verdiği o şeylerin sorumluluğunu iyi bir şekilde ele almak, onları iyi bir şekilde yönetmek, hesap verebilir durumda olmakla alakalı bir noktada. Tembellikten peki nasıl sıyrılabiliriz?
4: Okay. Aslında tembellikten sıyrılma konusu, Adem Hava konusu açılmışken oradan girmek istiyorum.
3: Buyurun.
4: Çalışmayı biz bir ibadet olarak görmemiz gerekiyor. Bu biraz garip gelebilir ama Paulus da işaret ettiği gibi çalışma Hristiyan inancında Tanrı'ya hizmet etmenin bir yoludur. Yani mekkallah denilen İbranice bir kelime var. Bu iş, çalışma, emek anlamında kullanılan İbranice bir kelimedir. Ama ilginç olan şey, bu kelime Tanrı'ya ya da başkalarına hizmet ederken yaptığınız fiziksel ve zihinsel çabaları da ifade ediyor. Tapınmayı da ifade ediyor. Abad denilen yine İbranice bir kelime var. Tanrı diyor ya, İsrail halkı Mısır'dan çıkarken onlar bana hizmet etsin diye onları çıkarttım ya da bana tapınsın diye. Bu aynı anlama geliyor. Abad denilen kelime Tanrı'ya hizmet etmek anlamına da geliyor. Aynı zamanda Tanrı'ya çalışmak anlamına da geliyor. Aynı zamanda Tanrı'ya tapınmak anlamına da geliyor. Yani bizler çalışmayı bir ibadet olarak görmemiz gerekiyor. Tanrı'nın bize verdiği bir ibadet olarak görmemiz gerekiyor. Yaratılışa baktığımız zaman 2. bölüm 2. 3. ayetlerde 7. güne geldiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitti, yaptığı işten o gün dinlendi. Burada Tanrı'nın yaptığı iş denilen kelime aslında melakat denilen kelimedir. Tanrı çalıştığı, yaptığı iş de melakat deniliyor. Aynı zamanda bu kelime kölelerin yaptığı iş için de kullanılıyor. Çok ilginç değil mi? Kölelerin yaptığı iş ve Tanrı'nın yaptığı işe aynı kelimeyi kullanıyor.
3: İlginç,
4: çiftçilerin ilginç. Yaptığı, balıkçıların ve deniz ticareti uğraşan kişilerin yaptığı işi de aynı kelimeyle kullanıyor. Yani bizler bir anlamda çalışmayı ibadet gibi görmemiz gerekiyor. Tanrı'ya hizmet ettiğimizi düşünüp, yani bu ne anlama gelir ibadet dediğimiz zaman? Tanrı'nın önünde yaşamamız gerekiyor. Ne yaparsak yapalım Tanrı'nın adına Tanrı leke gelmeyecek, ona yücelik getirecek şekilde çalışmamız gerekiyor. Bu bilinçte olmamız gerekiyor. İkincisi, amaç ve misyon bilincinde olmamız gerekiyor. Tanrı'nın her bireye verdiği yeteneği, misyonun ne olduğunu, çağrısının ne olduğunu farkında olmamız gerekiyor. Bunu sürekli olarak kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Ben niçin yaşıyorum? Ben niçin çalışıyorum? Benim çağrım nedir? Benim Tanrı'nın bana olan çağrısı, bana verdiği yetenek nedir? Bunu bilip bu bilincinde olursak tembelliğe pek düşmeyeceğimizi düşünüyorum. Yani o niçin yaratıldığımızı, bize ne görev verildiğini, amacını bilirsek ona göre biraz daha, hatta senin İsa Mesih'in geliş amacı, onun yaşam amacını bildiği için gayretle çalıştığı gibi biz de bu bilinçte olduğumuz zaman tembelliğe düşmeyeceğiz. Evet. Tembellikten sıyrılacağız diye düşünebilirim. Bir konuda dua ve derin düşünme. Yani Tanrı'nın tembelliğimizi aşmamız için Tanrı'dan güç ve kararlı bir yürek isteyebiliriz. Yani bu, bizler zaman zaman tembelliğe düşebiliriz ya da öyle bir ruha kapılabiliriz. Ama bunun için Tanrı'ya dua ederek o tembellikten sıyrılabiliyoruz. Bazen çok isteksiz oluyorum. Rab bana güç ver. Rab bunu yapabilmeme yardım et. Birden Rab bana bilgelik veriyor, güç veriyor ve yapamayacağım bir şeyi yapabilecek cesaret geliyor, kararlılık geliyor ve o işi yapabiliyorsun. Bir motivasyon yine geliyor ve Tanrı'nın sözünü düşündükçe de Tanrı'nın bize o sözler aracılığıyla daha çok çalışkan olmamız konusunda yönlendirecektir. Bu da bizim tembellikten sıyrılmamıza yardımcı olur.
3: Evet, ve İsa'da bu çalışkanlığı nasıl görüyoruz Nuh Bey? Kapatmadan onu da sorayım.
4: İsa'da çalışkanlığı şöyle söyleyeyim. Onun sürekli hizmetinde aslında biz dile getirdik ama İsa Mesih gündüzleri halka öğretiyor, hastaları iyileştiriyor, onlara Tanrı'nın sevgisini gösteriyor. Ama çoğu zaman kalabalıklar dağıldıktan sonra da ne yapıyor? Öğrencilerini öğretmeye devam ediyor ya da dua etmeye devam ediyor. Yani bir tembellik değil, sürekli bir hizmet ettiğini görüyoruz ve diyor ki babam çalışıyor, benim de çalışmam gerekiyor gibi.
3: Anladı, evet.
4: Onun sürekli bir hizmet anlayışı vardı ve bunu sürdürüyordu. Bizim de bu şekilde İsa'dan çalışkanlığı öğrenebiliriz. Tembellik etmediğini görüyoruz. Diğeri de İsa'nın görev bilinci. Az önce de değindiğimiz bir konu. İsa görevini büyük bir ciddiyetle yaklaştı ve zamanını boşa harcamadı. Beni diyor ki Yuhanna 9. bölüm 4. ayette. Beni gönderen işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Yani yapacak zaman varken bunu boşa harcamamamız gerekiyor. Evet. Zaman varken bunu değerlendirelim ve zamanımızı iyi bir şekilde. Çünkü yapacağım işi belli, niçin geldiği belli ve zamanın ne kadar kısıtlı olduğu ve bizler sanki sonsuz yaşayacakmışız gibi birçok şeyi yapıyoruz.
3: Doğru.
4: Erteliyoruz, yapmıyoruz, geciktiriyoruz ama İsa Mesih bize ne diyor? Zamanımız aslında sınırlı ve bu sınırlı zamanı şu an değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun bilincinde olmamız lazım. İsa Mesih zorluklara rağmen çalıştı. Bu bize çok önemli bir şey. Az önce sorduğumuz soru, bu önderler, yani patronlar, ilişkiler, bunlarla ilişkili de olabilir ama İsa eleştiri ve yanlış anlaşılma, halkın yoğun baskısına rağmen, onların yaptığı hizmeti anlamaması, reddetmesine rağmen İsa Mesih vazgeçmedi.
3: Evet.
4: Tüm zorluklara rağmen hizmetini sürdürdüğünü görüyoruz ve Son olarak da İsa'nın çalışmayı öğütlediğini görüyoruz. İsa tembelliği eleştiren, çalışmayı öğütleyen birçok şey anlatıyor ve biz az önce anlattığımız emanet, talant yine örnek gösterebiliriz. Ve bunun gibi daha birçok şeyi İsa'nın öğretilerine baktığımız zaman çalışmaya, gayretli olmaya ve dediği gibi ben insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Bence bizler çalışkanlığı öğrenmek istiyorsak insanlarda hep birilerinden hizmet almak, saygı görmek, tembellik yapma gibi bir şeyi var, doğası var. Ama İsa Mesih kendisi Tanrı olduğu halde, kendisi yüce bir varlık olduğu halde insanın sıfatında geliyor ve insanlardan övgü ya da ona hizmet edilmesini beklemeden kendisi başkalarına hizmet ediyor. Evet. Çalışıyor. Bu bence İsa Mesih'te öğreneceğimiz en önemli şeydir. Hı
3: hı. Çok teşekkür ederiz Nuh Bey. Programımızın sonuna geldik aslında ve bir ayetle kapatmak istiyorum. Yuhanna 5. bölüm 17. ayetten okumak istiyorum. Siz zaten okudunuz. Diyor ki ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum diyor İsa. İlginç bir nokta. Ben de çalışıyorum demesi aslında ilginç. Çünkü bugün bir kişi Mesih İsa'ya iman ettiği zaman artık İsa'nın onun çarmı üzerinde öldüğünü ve üçüncü gün dirildiğine iman ettiği zaman artık o günah problemi ortadan kalkıyor. Yani bizi Tanrı'dan uzaklaştıran o problem ortadan kalkıyor. Ve aslında İsa o kişi için halen şu anda aracılık etmeye devam ediyor değil mi? Yani babanın yanındadır, babanın tahtının sağındadır. Ve aslında dünyaya geldiğinde nasıl çalışıyorsa şu an halen diri Tanrı olduğu için İsa Mesih çalışmaya devam etmektedir. Bizim için aracılık etmeye devam etmektedir. Ve biz her günah işlediğimizde o belki usanmadan, bıkmadan Tanrı ile aramızda o aracılığı sürdürmeye devam ediyor. Aslında o kefareti hatırlamaya devam ediyor. Bunu görüyoruz. Bu konuda daha fazla sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve aynı şekilde sosyal medya platformlarından da @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Sizlere esenlik olsun. Radyo Maranata dinleyicileri, yeni bir program ile yeniden karşınızdayız. Tanrı'nın doğruluğu nedir? Onun doğasındaki mesajı ve bizlere sunduğu kurtuluş planı nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir ve nasıl anlamalıyız? Baba, Oğul ve Kutsal Ruh bize Tanrı'nın doğasında ve karakterinde nasıl bir yol gösterir? Ve İsa Mesih'in tanrılığı. Ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve muhteşem doğasını konuşacağız. Tanrı Öğretisi programına hoş geldiniz. Araştırmacı yazar sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin sevgili Murat Bağır.
1: Hoş bulduk sevgili Sedat kardeşim. Ve dinleyicilerimize de ben esenlikler diliyorum.
0: Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve önerilerinizi, görüşlerinizi, üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet Murat, bugün yeni bir konuya daha sayfa açacağız. İsa Mesih'in tanrılığı aslında çok önemli bir konu. İnsanlar, özellikle bulunduğumuz toplum, bu konuyu çoğu zaman yanlış anlıyor, ön yargılı yaklaşıyor. Farklı dini kesimler bunu kullanarak Hristiyanlığa karşı bir saldırıda da bulunabiliyorlar. Bugün İsa Mesih'in tanrılığı konusunu seçtik ve bu konu üzerinde konuşacağız. Senin de önünde bayağı bir notlar görüyorum. Birazcık karşılıklı konuşacağız. Evet, İstersen istediğin yerden sen başla. İsa Mesih'in tanrılığı bugünkü gündemimizdeki konu.
1: Evet, İsa Mesih'in tanrılığı aslında çok önemli bir konu. Çünkü Türkiye'de maalesef İsa Mesih'in kimliği konusunda tam net doğru bir anlayış yok. Dolayısıyla İsa Mesih'in kimliğini öğretmek için ve aynı zamanda dinleyicilerimiz açısından da öğrenmeler için iyi bir fırsat. Biz biliyoruz ki kutsal kitaptan şunu net olarak biliyoruz ki İsa Mesih hem tam Tanrı'dır hem tam insandır. Bugün yani bu programdan itibaren İsa Mesih'in tanrılığı konusunda işleyeceğiz. Ama ileriki programlarda İsa Mesih'in insanlığı konusuna da değineceğiz. Şimdi İsa Mesih'in tanrılığı konusunda düşündüğümüzde, baktığımızda tabii ki bizim kaynağımız, bizim gideceğimiz yer kutsal kitap. Kutsal kitapla baktığımızda İsa Mesih'in tanrılığının kanıtlarını çok net bir şekilde görüyoruz. Birkaç açıdan bakacağız kutsal kitaba, İsa Mesih'in tanrılığının kanıtları konusuna. Özellikle kutsal kitapta İsa Mesih için kullanılan tanrısal isimlerden başlayalım. Şimdi kutsal kitaba baktığımızda İsa Mesih'in tanrılığı konusunda kullanılan şu isimler var. Birkaç tane özellikle bugün gündeme getirmek istediğim isimler var. Mesela Tanrı olarak İsa Mesih nitelendiriliyor. Rab olarak nitelendiriliyor. Tanrı sözü olarak nitelendiriliyor. Aynı zamanda Tanrı bizimle, İmmanuel olarak nitelendiriliyor. Şimdi ilk nitelendirmeye, Tanrı nitelendirilmesine baktığımızda kutsal kitaptan birkaç örnek vermek isterim. Şimdi Tanrı kelimesi biliyorsunuz kutsal kitapta çoğunlukla Baba Tanrı için kullanılmıştır. Bununla birlikte Tanrı kelimesinin İsa Mesih için de kullanıldığını görüyoruz. Çok net bir şekilde görüyoruz. Örneğin Yuhanna 1. ayete baktığımızda şunu söyler. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Yani söz dediği Tanrı sözü, yani İsa Mesih biliyoruz ki. Ve başlangıçta söz vardı, yani her şey yaratılmadan önce söz vardı ve söz Tanrı ile, yani Baba ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Yani burada İsa Mesih'in Tanrı olduğunu çok net şekilde kutsal kitap bize söylüyor. Yine aynı kitapta, Yuhanna kitabında yine 1. bölüm ve 18. ayette bu ayet şunu söyler. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Yani Tanrı oğlu İsa Mesih dünyaya geldiğinde bize Tanrı'yı tanıttı ve kendisi de Tanrı'ydı. Yani çok net bir şekilde bu ayette bunu söylüyor. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul diye İsa Mesih'in Tanrı olduğunu çok net şekilde bize iletiyor. Yine başka bir ayet okumak istiyorum. Romalılar kitabından okumak istiyorum bu sefer. 9. bölüm 5. ayeti okumak isterim. Şöyle diyor bu ayet. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin. Yani burada İsa Mesih'in gerçekten sonsuza dek hüküm sürecek Tanrı olduğunu bize yine tekrar iletiyor. Yani kutsal kitaba baktığımızda kutsal kitaptaki birçok ayet bize İsa Mesih'in Tanrı olduğunu çok net şekilde ifade ediyor. Mesela bir örnek daha vereyim istersen. Titus 2:13'ü okuyayım. Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesi, ulu Tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Yani İsa Mesih'in ikinci gelişine atıfta bulunurken ulu Tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih olarak bize kutsal kitap İsa Mesih'i nitelendiriyor. Dolayısıyla kutsal kitaba baktığımızda hani kutsal kitaptaki birçok ayet yani birçok ayet bulabiliyoruz ki bize İsa Mesih Tanrı olarak bize ifade ediyor. Bu verdiğim örneklerin çoğu yeni antlaşmadandı. Ama bir tane de eski antlaşmadan vermek istiyorum. Yine İsa Mesih'in gelişiyle ilgili bir peygamberlik olan Yeşaya bölümünden 9. bölüm 6. ayetle ilgili bir ayet okumak istiyorum. Bu ayet şöyle söylüyor. Çünkü bize bir çocuk doğacak. Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Yani bu İsa Mesih ile ilgili bir peygamberlik sözüdür. İsa Mesih doğmadan önce yaklaşık 700 yıllarından önce söylenen bir peygamberlik sözüdür ve burada İsa Mesih ile ilgili Güçlü Tanrı ifadesini net bir şekilde okuyabiliyoruz. Yani sadece yeni antlaşmada değil, eski antlaşmada da İsa Mesih'in Tanrı olduğunu bize bildiren, bize öğreten, gösteren ayetler görebiliyoruz. Yani İsa Mesih'in Tanrılığını gösteren ayetler var. Aynı zamanda İsa Mesih'in Rab olduğunu gösteren ayetler var kutsal kitapta. Genellikle eski antlaşmada, yani İbranice eski antlaşmada Yahve ve Adonai kelimelerinin Grekçe eski antlaşmadaki karşılığı Krios'tur. Bu Grekçe yeni antlaşmaya çevrildiğinde Rab olarak çevrilmiştir. Bu Tanrı için kullanıldığı gibi Rab kelimesi aynı zamanda yani efendi anlamına da gelen yani yetki, güç ve saygınlık açısından üstte olan kişilere yönelik olarak da kullanılan bir kelimedir. Yeni antlaşmada Rab kelimesi İsa Mesih için defalarca kullanılmıştır. Yeni antlaşmayı okuduğumuzda bunu görebiliyoruz. Bu kullanımların bazıları efendi anlamında olmakla birlikte yani önemli bir kısmı özellikle İsa Mesih'in dirilişinden sonraki kullanımları İsa Mesih'in tanrılığı içindir. Yeni antlaşmada İsa Mesih için kullanılan bazı Rab ifadeleri eski antlaşmadan alıntılardır ki bunlar eski antlaşmada Tanrı için kullanılan ve şimdi İsa Mesih'e atfedildiğinden İsa Mesih'in tanrılığına yönelik ifadelerdir. Örneğin yeni antlaşmada Matta'ya 3. bölüm 3. ayete baktığımızda şunu söyler. Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla söz edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın. Geçici patikaları düzenleyin diye sesleniyor. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayan geçici patikaları düzleyin diye sesleniyor diyen kişi Yahya içindi. Ama Yahya yeni antlaşmada bu Yahya bunu kim için kullandı? İsa Mesih için kullandı. Ama eski antlaşmada baktığımızda çünkü bu ayet eski antlaşmada Yeşaya 43'ten alınmıştır. Orada Tanrı için kullanılmıştır. Rab derken Tanrı için kullanmıştır. Evet. Ama Yahya yeni antlaşmada bunu Rab derken İsa Mesih için, yani Tanrı için kullanmaktadır. Dolayısıyla Rab kelimesinin baktığımızda, yine inatlaşmada Rab kelimesine baktığımızda İsa Mesih'in Tanrılığını da nitelendirdiğini görebiliyoruz. Özellikle İsa Mesih'in dirilişinden sonra onun için kullanılan Rab kelimeleri özellikle onun Tanrılığına atfedilmektedir. Elçiler onun Tanrılığını düşünerek Rab kelimesini İsa Mesih için kullanmışlardır. Örneğin 1. Korintliler 8. bölüm 5. ve 6. ayetlere baktığımızda şöyle söyler: yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da, nitekim pek çok ilah, pek çok Rab vardır. Bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab vardır. O da Mesih'tir. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. Biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz. Yani burada İsa Mesih için Rab derken onun Tanrılığına atıfta bulunmaktadır. Ki bu ayette söylediği gibi her şey onun aracılığıyla yaratıldı. Eğer bir yaratıcıdan bahsediliyorsa, o yaratıcı zaten Tanrı'dır. Tanrı'dan başka bir yaratıcı olamaz. Dolayısıyla buradaki Rab kelimesi İsa Mesih'in Tanrılığına atfetmektedir. Onun dışında hani İsa Mesih'i Tanrı olarak nitelendiren ayetler var. İsa Mesih'i Rab olarak nitelendiren ayetler var. Ama İsa Mesih'i Tanrı sözü olarak nitelendiren ayetler de var. Yuhanna 1:3'te özellikle bunu okuyabiliyoruz. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Tabi burada Tanrı, İsa Mesih Tanrı'nın sözü, ama Tanrı'nın sözü olarak yaratıcı bir söz. Yani yaratıcı olan söz aynı zamanda Tanrı'nın kendisidir. Yani söz yaratıyorsa o Tanrı'dır. Bu anlamda baktığımızda, yani İsa Mesih, her şey İsa Mesih aracılığıyla yaratıldı. Var olan hiçbir şey onsuz, onun aracılığı olmadan olmadı, yaratılmadı. O zaman Tanrı'nın sözü aynı zamanda Tanrı'dır. Yani Tanrı'nın doğasından farklı bir doğaya sahip değildir. Buna bir ileride biraz daha bakacağız. Aynı zamanda İsa Mesih için kutsal kitapta kullanılan, onun Tanrı'nı niteleyen başka bir kelime de İmanuel kelimesi. Eski antlaşmada kullanılır. Tanrı bizimle demektir. Yani doğacak oğula İmanuel adı verilecekti. Tanrı'nın bu oğul aracılığıyla insanlar arasında olacağına dair bir peygamberlik vardı. Bu peygamberlik İsa Mesih'in doğumuyla yerine gelmiştir. Matta 1. bölüm 22-23'te bu peygamberliğin gerçekleştiğini, İsa Mesih'in hayatında gerçekleştiğini görüyoruz. Ama bu peygamberlik ifadesi, sözü Yeşaya peygamber tarafından, İsa Mesih'in doğumundan yaklaşık 700 yıl önce verilmiş bir peygamberlik sözüdür. Yeşaya bölümünde 7. bölüm 14. ayette şunu söyler: bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacaklar. Yani İmanuel derken Tanrı bizimle. Tanrı biz insanların arasında olacak. İnsanların arasında olup yaşayacak, var olacak. Bu da İsa Mesih'in doğumuyla, İsa Mesih'in hayatında gerçekleşmiştir. Yani şu ana kadar baktığımız konulara tekrar bir değinirsek, kutsal kitaptan İsa Mesih'in tanrısal olarak nitelendiren kelimelere baktık. İsa Mesih'in Tanrı olarak nitelendirildiğini gördük. İsa Mesih'in Rab olarak nitelendirildiğini gördük. İsa Mesih'in Tanrı sözü olarak nitelendirildiğini gördük. Ve İsa Mesih'in Tanrı bizimle şeklinde nitelendirildiğini gördük. Bunun dışında yani bundan sonraki bakacağımız şey, kutsal kitapta İsa Mesih'in tanrısal özellikleri, nitelikleri, İsa Mesih'in Tanrı'ya ait bazı özelliklere sahip olduğunu, bazı niteliklere sahip olduğunu görüyoruz kutsal kitabın ayetlerinden. Bunları da bakalım istersen.
0: O zaman burada kısaca buraya kadar özetlememiz şudur. Ya Mesih inancının temelinin esası İsa'nın bedende gözüken Tanrı olduğudur. Kısaca özet budur, yani değil mi? Böyle söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Kısa bir molaya geçmek istiyorum. Ondan sonra senin bahsettiğin o konulara geçelim.
1: Evet, çünkü İsa Mesih'in kimliği konusu maalesef ülkemizde yanlış anlaşılmaktadır. Yani İsa Mesih'i tam sadece insan olarak diye nitelendirsek doğru olmaz. Sadece Tanrı olarak nitelendirsek doğru olmaz. İsa Mesih hem tam Tanrı'dır hem tam insandır. Ama bugün tabii ki bizim bakmak istediğimiz ilk konu İsa Mesih'in tanrılığı konusu. Ama ileride tabii ki Tanrı'nın İsa Mesih'in insanlığı konusunda bakacağız ve onun ikisini de nasıl bir araya geldiğine de bakacağız. Ama İsa Mesih'in kimliğini doğru anlamak için onu hem Tanrı olarak görmemiz, Kutsal Kitap bize bunu öğretiyor, hem de insan olarak görmemiz, anlamamız evet, gerekir.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi burada bir kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra diğer konuya geçeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Maratadan ayrılmıyorsunuz. Kısa bir aradan sonra hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Gerçeğin sesi.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
1: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Radyo Maranata.
5: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra Murat Bağır'la beraberiz ve şimdi İsa Mesih'in tanrılığını işliyoruz ve yeni bir sayfada açtık. Kutsal kitapta İsa Mesih'in tanrısal niteliklerine girdik sanırım, değil mi Murat? Evet, seni dinliyoruz. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
6: Biliyorsun bu programa başlarken programın önceki, yani bu program serisinin önceki programlarında Tanrı'nın karakterine bakmıştık. Tanrı'nın niteliklerine bakmıştık. Orada hani dini birçok şeyin aslında İsa Mesih için de geçerli olduğunu görüyoruz. Kutsal kitap bize bunu öğretiyor. Yani sadece Tanrı'ya ait bazı nitelikler İsa Mesih'e de ait olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar da bize İsa Mesih'in Tanrı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Mesela her şeyi yaratmak, her şeyi yaratan, yani her şeyi yaratma özelliği Tanrı'ya ait bir özelliktir. Ama kutsal kitapta baktığımızda İsa Mesih için de bu niteliğin İsa Mesih için de kullanıldığını görüyoruz. Örneğin Yuhanna 1:3'te şunu söylüyor. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yani her şeyi yaratan İsa Mesih'tir. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Demek ki yaratıcılık özelliği İsa Mesih'e aittir. O zaman yaratıcılık özelliği Tanrı'ya ait bir özellik olduğuna göre ve İsa Mesih de bu özelliğe sahipse, o zaman İsa Mesih bir Tanrı'dır. Aynı zamanda her şeyi sürdürme özelliği, yani her şeyi, yani çünkü Tanrı her şeyi yarattı ama öylesine çekilip bırakmadı. Aynı zamanda tüm yaratılışı devam ettirmektedir. Yani bundan bahsetmiştik daha önceki konularımızda. Bu özellik aynı zamanda İsa Mesih için de kullanılıyor. Örneğin Kolosalılar 1:16'da şunu söylüyor. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Yani burada çok net bir şekilde her şey, her şeyin varlığını İsa Mesih aracılığıyla, İsa Mesih'te sürdürdüğünü bize ifade etmektedir. Eğer bir her şeyi devam ettiren İsa Mesih ise, yani bütün yaratılışı devam ettiren İsa Mesih ise, o zaman onun Tanrı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü bu özellik, her şeyi devam ettirebilme, tüm yaratılıştaki her şeyi devam ettirebilme özelliği Tanrı'ya ait bir özelliktir. Başka kimseye ait bir özelliği değildir. Mesela kendiliğinden var olma özelliği. Yani biz hepimiz yaratılanız. Yani bizi Tanrı yaratmıştır. Ama Tanrı her zaman, her daim vardır. Yani kendiliğinden vardır. Mesela Yuhanna 1:4'te yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı diye okuyoruz. Yani yaşamın kaynağı odur. Yaşam ondan kaynaklanır. Dolayısıyla o kendiliğinden vardır. Biz yaşamımızı ve tüm yaratılış yaşamı ondan alır. Ama o yaşam ondan kaynaklanır. Dolayısıyla o kendiliğinden vardır. Diğer bir özellik, Tanrı'ya ait olan bir nitelik ise gücünün her şeye yetmesi. Kolosiler 1.15'te şunu okuyoruz. Görünmez Tanrı'nın görünümü bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce de var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Yani burada İsa Mesih için söylenen sözlere baktığımızda her şeyin onda yaratıldığını ve her şey onun için yaratıldığını, her şeyden önce var olan, ezeli olarak var olan onun olduğunu görüyoruz ve her şeyin varlığını onda sürdürdüğünü görüyoruz. Demek ki yani bütün gücü, tüm yaratılışı yaratmaya ve devam ettirmeye gücü var. Hani bu özellik Tanrı'ya ait bir özelliktir. Gücünün her şeye yetmesi, her şeye kadir olması. Dolayısıyla bu da İsa Mesih'in Tanrılığını çok net bir şekilde bize göstermektedir. Çok Vahiy 1.8'de yine şöyle bir ayet var. Var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor. Yani burada İsa Mesih için kullanıyor bu sözleri. Her şeye gücü yeten Rab Tanrı olarak Kutsal Kitap İsa Mesih'i tanımlıyor, ifade ediyor. Mesela sonsuzluk, sonsuz olmak yine Tanrı'ya ait bir niteliktir, bir karakter, bir özelliktir. Mesela Yeşaya 9.6'da şunu okuyoruz. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak, onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Yani Ebedi Baba, Ebedi Tanrı, bu İsa Mesih için kullanılan bir nitelendirme. Bu da İsa Mesih'in sonsuzluğunu ifade ediyor. Sonsuz olmak da Tanrı'ya ait bir özelliktir. Çünkü biz yaratıklar, bizim başlangıcımız ve sonumuz var ama Tanrı'nın başlangıcı ve sonu yok, kendiliğinden var. Dolayısıyla burada bu ifade sonsuzluk, ebedi olma niteliği İsa Mesih için kullanıldığı için, onun sonsuzluğunu ifade ettiği için aynı zamanda onun Tanrılığını bize göstermektedir. Başlangıç ve son, genellikle Kutsal Kitap'ta başlangıç ve son Tanrı için kullanılır. Yine biraz önce okuduğum bu ayette bunu net bir şekilde görüyoruz Vahiy 1.8'de. Ama mesela Yeşaya 48.12'de başka bir ayet okuyayım. Ey Yakup soyu, çağırdım İsrail, beni dinle, ben oyum, ben ilk benim, sonda benim. Yani burada Tanrı için kullanılıyor. İlk olmak ve son olmak Tanrı için kullanılan bir niteliktir. Vahiy bölümü 1. bölüm 8. ayet, biraz önce okudum ayet ise, yani İsa Mesih için kullanılıyor bu Alfa ve Omega benim derken, ilk ve son benim kelimelerinin Grekçe kullanımı ifadesidir. İsa Mesih için kullanılıyor. Dolayısıyla İsa Mesih'in Tanrılığını bize iletmiş oluyor. Başka bir özellik, yine Tanrı'ya, sadece Tanrı'ya ait olan bir özellik, her şeyi bilmesi. Elçiler İşleri 1.24'te şunu okuyoruz. Sonra şöyle dua ettiler İsa Mesih'in öğrencileri, elçiler. Ya Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin. Yani herkesin yüreğini bildiğine göre, tüm insanların yüreğini bildiğine göre, o zaman o yani İsa Mesih için kullanılıyor bu ifade. Dolayısıyla o onun Tanrı olduğunu bize gösteriyor. Matta 17-27 başka bir ayet okuyayım. Ama vergi toplayanları gücendirmeyelim. Göle gidip oltanı at, tuttuğun ilk balığı çıkar, onun ağzını aç, 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın, parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver. Burada İsa Mesih Petrus'a söylüyor, çünkü Petrus'tan vergi ödemeleri istenmişti. O da İsa Mesih de Petrus'a diyor ki, işte göle gidip oltanı at, tuttuğun ilk balığı çıkar, onun ağzına 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın. Orada bir para var ve onu ikimizin vergisi olarak öde. Yani bunu biliyor. Yani orada bir balık, yani oltaya attığında balığın ağzından, ilk çıkardığı balıktan, balığın ağzından 4 dirhemlik bir para olacağını, yani Tanrı bunu biliyor. Yani bunu ancak Tanrı bilebilir ve İsa Mesih bunu biliyor. İsa Mesih insanların akıllarından geçenleri biliyordu. Dolayısıyla hani her şeyi bilmek, herkesin aklından geçeni bilmek, yani Tanrı'ya ait bir özellik. Burada İsa Mesih'in Tanrı olduğunu bize kutsal kitap aracılığıyla da gösteriyor. Yine her yerde bulunabilme özelliği, yine çünkü o Tanrı'ya ait bir özelliktir. Yani biz her zaman yaratıklar aynı anda her yerde bulunamıyoruz. Ama İsa Mesih kendisi için şöyle demiştir. Matta 28 20. ayette, yani dirildikten sonra tabii ki bunu söylüyor. Size buyurduğum her şeyi uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Yani İsa dirildikten sonra her an her yerde gerçekten tüm imanlılarla birlikte olabiliyor. Yine Matta 18:20'de İsa Mesih öğrencilerine şunu söylüyor. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada aralarındayım. Yani biz iki üç kişi burada olursak mesela, o zaman İsa Mesih bizimle birlikte olabilir. Yani bu Tanrı'ya ait bir özelliktir. Yani aynı anda birçok yerde bulunabilme özelliği. Çünkü dünyaya baktığımızda şu anda İsa Mesih'e birçok yerde tapınılıyor. Birçok yerde iki üç kişi veya daha fazla kişi bir araya gelip dua edebilir, tapınabilir, ilahi söyleyebilir. Rab onlarla birliktedir. O zaman dünyanın birçok yerinde aynı anda Tanrı, yani İsa Mesih orada bulunabiliyorsa bu Tanrı'ya ait bir özelliktir. Yani dolayısıyla bu kutsal kitap aracılığı da bunun İsa Mesih'in Tanrı olduğunu yine anlayabiliyoruz. Yine Tanrı'ya ait bir özellik, Tanrı'nın değişmediği, yani karakterinin değişmediği, özelliklerinin değişmediği. Mesela İbraniler 1:12. ayette şunu okuyoruz. Bir kaftan gibi duracaksın onları. Bir giysi gibi değiştirilecekler. Ama sen hep aynısın. Yılların tükenmeyecek. Yani burada yine İsa Mesih için söylenen bir söz. Onun hep aynı olduğunu, değişmediğini görüyoruz. Yine İbraniler 13:8. ayette çok net bir şekilde şunu söylüyor. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Yani eğer bir kişi değişmiyorsa, hep aynısa, sonsuzluk boyunca aynısa, bu değişmemezlik özelliği sadece Tanrı'ya ait olan bir özelliktir. Çünkü bizler değişiyor. İnsanlar, yaratıklar değişiyor. Karakterimiz değişebilir, düşüncelerimiz değişebilir. Yaşlanıyoruz, yani ölüyoruz ama İsa Mesih tanrısal özelliği, yani sürekli aynı özelliklerini koruyor. Karakteri hep aynı, değişmiyor. Dolayısıyla kutsal kitap aracılığıyla İsa Mesih'in değişmemesi açısından da Tanrı olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki birçok ayet okuyoruz ama gerçekten bizim başvuru kaynağımız kutsal kitaptır. İsa Mesih'in tanrılığını gösteren, çünkü o Tanrı'nın sözüdür. Yani ona güvenebiliriz. Oraya bakabiliriz. O yüzden kutsal kitabın sözlerine, ayetlerine bakıyoruz. Mesela İsa Mesih'in Tanrı olduğunu gösteren başka bir nitelik de sonsuz yaşam olması. Sonsuz yaşamın kaynağı olması. Çünkü bu sonsuz yaşamın kaynağı Tanrı'nın kendisidir. Yaşam başka bir yerden gelmez. Yani bizim yaratıcımızdan, Tanrımızdan gelmektedir. Ve bu kaynağın İsa Mesih'e de atfedildiğini görüyoruz. 1. Yuhanna 5:20'de şunu söylüyor. Yine biliyoruz ki Tanrı'nın oğlu gelmiş ve gerçek olanı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek olandayız. Onun oğlu İsa Mesih'teyiz. O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır diyor. Yani İsa Mesih'i sonsuz yaşam olarak, aynı zamanda Tanrı olarak tanımlıyor. Başka bir şey, aynı zamanda yaşam, sonsuz kaynağı yaşam olduğu için yaşam kaynağı da İsa Mesih. Yaşam kaynağı olarak da Tanrı'dır. Çünkü yaşam Tanrı'dan kaynaklanır. Yuhanna 5:21'de şunu söylüyor. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Yuhanna 1:4. Yaşam ondaydı, yine İsa Mesih için kullanılıyor. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yani biz yaşamı İsa Mesih'ten alıyoruz. Yaşam kaynağı odur. Dolayısıyla İsa Mesih Tanrı'dır. Aynı zamanda başka ifadeler de var. İsa Mesih'in Tanrılığını nitelendiren, kutsal kitaptan gördüğümüz, okuyabildiğimiz başka ayetler de var. Mesela Tanrı'nın öz görünümü. Yani bir şeyin öz görünümü onun kendisidir. Yani kopyası demiyor. Veya işte sureti demiyor. Ama öz görünümü, yani aslıdır. Tanrı'nın öz görünümü, yani Tanrı'nın kendisinden başkası olamayacağından İsa Mesih de Tanrı'dır. Mesela İbraniler bir işte bunu söylüyor. Oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Yani bunu çok net bir şekilde İsa Mesih için kullanıyor. O zaman İsa Mesih Tanrı'dır diye söyleyebiliriz. Aynı zamanda Tanrı'nın doluluğu olarak ifade ediyor Kolosseliler 2:9'da. Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Eğer bir Tanrı'nın doluluğuysa o Tanrı'dır. Yani başka bir şey değildir. Çünkü Tanrı'nın tüm doğası oradadır. O zaman İsa Mesih'in Tanrı olduğunu yine bize kutsal kitap aracılığıyla öğretiyor. Aynı zamanda kutsal olduğunu görüyoruz. Yani kutsal kelimesinin için kutsallığın kaynağı Tanrı'nın kendisidir. Mesela kutsal o kelimesinin İsa Mesih için kullanıldığını görüyoruz. Mesela Elçiler İşleri 3:14'te kutsal ve adil olanı reddedip bir katilin sadı veremesini istediniz derken burada İsa Mesih'i kastediyor. Yani İsa Mesih çarmıha girildiğinde İsrailler onun serbest bırakılmasını istemediler. Dolayısıyla burada kutsal ve adil olanı reddedip bir katilin sadı veremesini istediniz derken Elçilerin İşleri bölümünde İsa Mesih'i kastetmektedir. Onun kutsallığını, onun kutsal olduğunu bize söylemektedir. Aynı zamanda gerçek, yani gerçek nedir? Gerçek kimdir? Tanrı, gerçek Tanrı'dır. Yani gerçek Tanrı'dan kaynaklanır. Yuhanna 14:6 İsa şunu söyler. Yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Yani gerçek ilk özelliği Tanrı'ya ait bir özelliktir. Çünkü Tanrı gerçektir. Ve İsa Mesih bu ifadeyi kendisi için çok net bir şekilde kullanmaktadır. Aynı zamanda başka tabii ki hani belki zamanımız yetmeyebilir. O yüzden kısaltmak için bir iki özellik daha hemen söyleyeyim. Mesela günahları bağışlama özelliği. Bu Tanrı'ya ait bir özelliktir. Bizler insanların günahlarını bağışlayamayız. Yani bize kalan yapılan suçları belki affedebiliriz ama tamamen günahları bağışlama özelliği Tanrı'ya aittir. Mesela İsa Mesih'e atfedilir bu özellik. Mesela yargılama yetkisi Tanrı'ya aittir. Ama İsa Mesih ikinci gelişinde biliyoruz ki yargıç olarak tüm insanları yargılayacaktır. Yani kutsal kitaptan bunu çok net bir şekilde okuyabiliyoruz.
5: O zaman burada bir duralım ve çünkü ilerleyen zamanlarda sanırım yani İsa Mesih'in ezeli Tanrı olduğu hakkında işte İsa Mesih'in Tanrılığına itirazlar ve cevaplar, o konular heyecanlı konular. Diğer programımızda da bunları da konuşuruz. O zaman burada duralım ve sevgili dinleyicilerimize, evet sevgili dinleyicilerimiz, Murat Bağır'la birlikteydik. Bugün özellikle bu programın içerisinde İsa Mesih'in Tanrılığına ve bununla ilgili kutsal kitap kanıtlarına baktık, ayetlerine baktık, Tanrı sözüne baktık. Her şeyi yaratan olduğuna, sürdüren olduğuna, var olan olduğuna ve birçok konuda Murat Bağır bize ayetlerle kutsal kitaptan yol göstererek bugün birlikte etüt yaptık. Tanrı Öğretisi programı devam ediyor. Yeni programda yeni konularla sevgili Murat Bağır'la beraber olacağız. Bizden ayrılmıyorsunuz. Sorularınız için soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşıyorsunuz. Bizi dinlemeye devam edin. Radyo Maranata'dasınız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Murat Bağır programımıza katıldığın için.
6: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de iyi haftalar, esenlikler diliyorum.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Siz iyi misiniz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
1: Ya ben teşekkür ederim.
0: Sohbetimiz boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz ve bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Evet, Anadolu'da Hristiyanlığı konuşuyoruz aslında bu programda. Nasıl burada Hristiyanlığın doğduğunu, nasıl büyüdüğünü ve günümüze ulaştığı üzerinde konuşuyoruz. Aslında bu bölümde 1. ve 2. yüzyıl başlarına geldiğimiz bir dönemi konuşacağız. Bu zamanlarda aslında Hristiyanlık geniş noktalara kadar yayıldığını da görüyoruz. İşte İzmit, Adapazarı, İznik bölgesinde, bunlar içerisinde o dönemde vali atanan Plinius, İmparator Trenius'a yazdığı mektuplar var. Bunlara bugün bakacağız biraz. Öncelikle bu mektuplarda neler yazıyor? O dönemde yöneticilerin Hristiyanlara yaklaşımı nasıldı? Hristiyanlık nerelere kadar ulaştı? Bunlar üzerinde duralım biraz.
1: Tamam, çok güzel bir noktaya değindiniz yine. Aslında bir kitap vardır. Ve orada bu vali aslında Trajanus yeğeni güvendiği için yeğeni Plinius'u 111, İsa'dan sonra 111, yani birinci bitmişti. Onu vali atamıştı Adapazarı'na. O dönemde yani Adapazarı, Nikomedia dediğimiz İzmit, Bursa, o bölgeleri temsil ediyordu. Ve birçok Hristiyan yaşıyordu orada. Bu mektupların vali Plinius, evet, sadık bir Trajanus'a sadık bir kraldı ve sürekli mektup yazıyordu ve o mektupları topladılar Latince olarak. Türkçe çevirdi. Çok önemlidir. Yani kanıt için İncil'in o dönemdeki Hristiyanlığa dair yaşantının ne olduğunu çok net bir şekilde yazıyor. Biz insanlara anlatıyoruz. İncil böyle diyor. Ha, İncil yok diyor. İncil değişti diyorlar. Oysa bunlar vardır. Bak 111'de. Ve bu mektup, çok mektup var ama orada iki mektup var. 97 ve 98 mektupları var.
0: Evet.
1: Hristiyanlıkla ilgili çok önemlidir. Şimdi bir mektup yazıyor. Diyor ki ey haşmetli kralım Trajanus diyor. Benim bulunduğum bölgede, bu Adapazarı bölgesinde sabah erkenden kalkan, güneş doğmadan önce kalkan, bir şeyler söyleyen İsa adında birine Kyrios. Zaten o dönemde Kyrios kelimesi yani Rab yalnız krallara söylenlerdi var ya, bu Trajanus'a onlar kendilerine Kyrios derlerdi.
0: Evet.
1: Ama Kyrios denilen İsa Mesih'e tapınıyorlar, ilahi şöyle dua ediyorlar ve seni kabul etmiyorlar. Ama dedi, onlar hakkında araştırdım dedi. Bu çok önemli, bak onları hakkında araştırdım. İsa'dan sonra 111'de bunu yazıyor. Bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Bunlar hırsızlık yapmazlar, adam öldürmezler, fuhuş işlemezler. Bu çok güzel insanlardır. Ne yapayım bunlara? Evet. Soruyor, doğal olarak soruyor.
0: Güzel bir tanıklık aslında aynı zamanda.
1: Müthiş bir tanık, 111'de düşünebiliyor musun? Ne güzel yani tanıklık, hamdolsun. Yani başka onları tanımayan, onlara baskı yapan bir adamın bu tanıklığı değil mi?
0: Evet.
1: Kral da yani kral işte o dönemin imparatoru da Trajanus yazıyor ki diyor ki yeğenim tamam onları bir yakala getir, tehdit edince baskı yap, tehdit et. Eğer o ismi bırakırlarsa ne güzel. Bırakmazlarsa daha sıkıntı ver ve ölüme kadar. Ve gerçekten ölüme kadar onlara baskı yaptı bu vali Plinius. Ve bu yazılıdır. Zaten baskılar daha sonra Anadolu'ya adım adım yayıldı, bu yüzden yayıldı baskılar.
0: Evet, tabii ki aslında kötü bir şey yapmadıkları halde sıkıntı ver demeleri, öldür demeleri de çok ilginç.
1: Şimdi ben bunu çok ne söyleyeyim, hayatımda gördüm. Ben bu yaşa geldim, Türkiye'nin birçok yerini gezdim. Şu bugüne kadar yasalara karşı hiçbir şey yapmadım, çok iyi bilirim. Rab diyor ki bulunduğunuz ülkenin yöneticilerine saygı duyun, dua edin.
0: Evet.
1: Bunu yapıyoruz gerçekten her zaman, Cumhurbaşkanı için, adalet organları için her zaman dua ettik. Ama Hristiyanlar her yerde sıkıntı çekiyor. Git Avrupa'da bile sıkıntı çekiyor. Kardeşim, dünyada en güzel insan hakları İncil'de. Düşmanını sev diyor ya. Bundan daha büyük şey var mı?
0: Evet.
1: Acıkmışsa komşunun onu yedir. Başka var mı? İnsanların size ne yapmaları istiyorsa siz de onlara öyle yapın diyen var mı belki kimse? Birbirinizi sevin. Bundan başka bir şey var mı daha güzel? İnsan hakları budur. Ama insanoğlu kendilerine tapınma istiyor. Kendileri tanrı yapmak istiyorlar. Sorun buradadır. Bu nedenle kiliseye karşı geldi. Ta o dönemde bu Traianus dönemine kadar 300 yıl boyunca baskılar sürdü, arttı.
0: Evet. Peki Hristiyanlığın doğuya yayılması nasıl oldu? Çünkü hep batıya doğru ilerlemişti aslında yayılma.
1: Aslında çok güzel bir hikayedir yani. Ben de merak ettiğim için biraz araştırdım. Doğu asıl orijinal dilde, Süryanice'de de baktım. Şimdi Paulus daha önceki programlarda dedim ki Paulus Yunan kültürünü bildiği için ve Yunan dilini bildiği için elinde Yunanca yazmış kutsal kitap Septuagint'de olduğu için Yunanlara gitti. Zaten Rab onu çağırınca uluslara seni, yani Yahudi olmayanlara, Yani kendilerini barbar görmeyen uygar dedikleri insanlara gönderdi hep batıya. Doğu'da o dönemde yani İsa Mesih döneminde Mesih hayattayken Urfa'da bir Süryani prenslik vardı. Süryani Ortodoks ya Ortodoks o zaman değil. Süryani yani Asuri bir prenslik vardı. Ve bunlar onların prensi 5. Abgar dediğimiz kişidir. Süryanice Ukomo diyorlar yani kırmızı yani cüzamlıydı. Ve onun da Hananya adında bir elçisi vardı. Biliyorsun Urfa Yeruşalim'e çok yakın, dünyanın merkezi o zaman Yeruşalim'deydi. Gidip gelirken şeyler duyuyor. Ya diyorlar ki İsa adında birisi var diyor. İsa Mesih adında birisi var diyor. Hiç İlaç vermeden insanları iyileştirir. Bunu işitiyor.
0: Evet.
1: Ve geliyor ki onun prensi, onun kralının yüreğine dokunuyor. Efendim diyor, öyle bir şeyler duydum. İsa Mesih adında birisi var. Orada yürüyor ve insanlara şifa veriyor. Ve bu adam ilaç kullanmadan. Ama yine de işittim ki Yahudiler onu öldürmek istiyorlar. Kralın, krala bir umut geldi, bir sevinç geldi, hemen onu gönderdi, mektup yazıyor Mesih'e, diyor ki efendim ben buyum, duydum ki Yahudilerin kralı olarak geldin, insanlara şifa veriyorsun, iyilik veriyorsun ve duydum ki Yahudiler seni öldürmek istiyor, lütfen gel benim prensliğim hem bana hem sana yeter.
0: Evet, bunu kral 5. Ebgar İsa Mesih mi yazıyor?
1: Evet, mektubu. Tabii önce o yazıyor ve Hananiye veriyor, onun elçisine veriyor. Elçisi de onu Mesih'e götürüyor ve tabii olayı biliyor Mesih. Mesih de ona diyor ki ben bu amaçla geldim dünyaya. Ben haşlanmak için, insanlara fidye olmak için geldim bu dünyaya. Ama dedi ben gelmeyeceğim, öğrencilerimi göndereceğim. Ve mektup da yazıyor. Şimdi bu mektup bazen tartışıyor, diyor ki bu mektup gerçekten var mı yok mu? Şimdi 1500 yıllarında Egera adında bir rahibe bunun anıları vardır, yazılıdır. Fransa'dan çıkıyor ve Anadolu'dan geçerek Urfa'ya gidiyor ve oradan da Yeruşalim'e gidecek. Urfa'daki Katolik Episkopos onu kabul ediyor. Orada onu konaklamasına izin veriyor ve anılarında diyor ki Episkopos bana İsa Mesih'in Abgar'a yazdığı mektubu gösterdi. Tamam. Bir ilahiyatçı, bir Türk ilahiyatçı yazmıştı ki öyle bir şey vardır. Oradaki müzededir. Yani Urfa'daki müzede vardır. Hatta diyorlar ki Mesih İsa mendil de gönderdi. Mendili imzalarken parmakları da göründü. Ve Mesih'in iki öğrencisi geliyorlar bu Abgar'a. Ukomo dediğimiz Abgar'a. Onu önce dua ediyorlar, tamamen iyileşiyor. İyileştikten sonra orada kalıyorlar. İncil'i anlatıyorlar, müjdeyi anlatıyorlar ve iman ediyor. Kendisi ve bütün halkı tövbe edip vaftiz oluyorlar. Onu öğretiyorlar ve öğrettikten sonra daha doğuya gidiyorlar. Bakın nereye daha doğuya gidiyorlar? Adıyaman'a, Diyarbakır'a, Mardin'e, oradan da Irak'a, daha da doğuya, İran'a, daha da doğuya gidiyorlar. Ermenistan'a kadar ve Ermenistan'da da kaldılar, müjdelediler ama o zaman Ermeniler putperestti. Ama Ermenistan'da verim sağlamadılar ve Ermeniler iki öğrenci orada öldürdüler. Evet. Başka bir Thomas dediğimiz kişi, Thomas dediğimiz Mesih'in öğrencisi, o da daha doğuya gitti, tam şeye kadar gitti, Hindistan'a kadar gitti, orada müjdeledi. Ve şu anda Thomas Hristiyanlığı diye bir kilise vardır, onun öğrencileri. Ve böylece doğuya devam etti, artık kiliseler kuruldu. Hı hı. Ve kiliselerden sonra daha sonra devamla daha da doğuya gittiler, daha da Orta Asya'ya gittiler. Bu ilk iman eden Hristiyanlar. Yani Abgar'ın cemaatinden, halkından olan insanlar.
0: Evet, böylece doğuya yayılmaya başladı.
1: Evet. Evet.
0: Peki Süryaniler Hristiyanlığı ilk kabul eden halklardan aslında nasıl kabul ettiler? O bölgede aslında nasıl bir inanış vardı?
1: Şimdi Süryanilerin kendi haklarında dediklerine göre ilk Hristiyan kabul eden biziz. Ama tamam olabilir, ama aslında ilk Hristiyan'ı kabul eden Yahudilerdir. Antakya'daki Yahudiler, hem Yeruşalim, Filistin'de. Bu Antakya'da da biliyorsun putperestler vardı. Orada bazıları kabul ettiler. Hatta şu andaki Antakyalıların asıl ataları da Süryani olduğu söyleniyor tarihçiler. Ama asıl Hristiyanlığı benimsemeleri bu

0: Okumuştuk değil mi eski programlarımızda Kadıköy Konseyi'yle 451'de Nastur diye bir kişiyi değil mi azletmişlerdi. Nastur diye, Nasturius diye adam ve o ayrılmıştı kiliselerden. Onu çünkü onu kabul etmediler onun düşüncesine göre. Ve bu adam İran'a gitti. Urmiye kentinde orada kiliseyle kurdu. Adam ilahiyat okumuş. Patrikti, İstanbul Patriği'ydi ve oradan da İncil'i doğuya götürdü, Orta Asya'ya götürdü, Kore'ye götürdü, Çin'e kadar götürdü. Hı hı. Biliyorsunuz. Hatta Cengiz Han'ın karılarından biri Nastu, yani Keldani diyoruz, yani Süryani'ydi. Hı hı. Ve yapılan anılarda var ya, anılarda Cengiz Han'ın torunu.
1: Evet.
0: Birine gönderiyor, papaya haberi gönderiyor. Gelsin 200 papaz getirin buraya. Bütün halkıma öğretsinler. Biz Hristiyanlığı benimsemek istiyoruz. Yani bir türlü ulaşamadılar şeye. Papaya ulaşamadılar. Ama ne oldu? İki papaz gitti. Biri yolda öldü. Öbürü de oraya varınca hastalanıp öldü. Yoksa bütün dünya değişiyor olacaktı. Değişmiş olacaktı. Hala da yapılan kazılarda mezar taşlarında da Süryanice yazılıdır. Bu da gösteriyor, hı hı, ki 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlık o bölgelere ulaşmıştı.
1: Evet, Süryanilerin de burada tabii ki Hristiyanlığın yayılmasında büyük katkıları var. Hı hı. O dönemde de aslında Hristiyanların yaşamına baktığımızda da aslında çok büyük bir örnek teşkil ediyor. Şimdi bir ara vermek zorundayız. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Sorularımıza devam edeceğiz. Tamam.

0: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Radyo Maranata.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün yine Hristiyanlığın aslında Anadolu'da nasıl yayıldığından bahsettik. Özellikle 2. yüzyıl başlarına gelindiğinde çok geniş noktalara yayıldığını görüyoruz Hristiyanlığın. Ve doğuya yayılması konusunda da aslında ilk bölümde konuştuk. Süryanilerin nasıl aslında Hristiyan olduğundan, doğuya nasıl yayıldığından konuştuk. Evet, kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ben şimdi. Aslında Behnam Bey, 2. yüzyıl boyunca zaman zaman böyle kısa da olsa huzurlu dönemler geçiriyorlar Hristiyanlar. Tabii ki genel olarak Hristiyanlar yoğun zulüm gördüler. Neler yaşandı ve bu zulümler karşısında Hristiyanlar neler yaptı? Biraz bunun üzerinde konuşabilir miyiz?
1: Aslında baskı bir Hristiyanın mirasıdır. Rab dediği baskı göreceksiniz. Evet. Ama buraya geçmeden önce Yuhanna'dan okumak istiyorum. Yuhanna bir ayet okumak istiyorum. 17-18-19'u okuyacağım. Rab dedi ki, dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Tabii buradaki dünya sistemi de dünya sistemidir. Krallıklar, imparatorluklar öyledir. Mezhepler. Dünya sizden nefret ederse sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Ama Rabbin söylediği söz bu çok çok doğaldır. Çok doğaldır. Bakıyorsun ki bazı insanlar var. Tanıdığımız insanlar var. Son derece masum, Rabbi seven, kutsallığı amaçlayan, insanları seven, devletini seven insan ama yine de baskı görüyorlar. Çünkü biz onlardan değiliz. Onlardan olmadığımız

0: için sevmezler bizi. Burada Rab İsa daha önce söyledi. Dünyanın egemenliği var ve şeytanın egemenliği. İki egemenlik var. Başka yok. Ya tamamen şeytanın egemenliğindesin, şeytanın yönündesin, karanlık işlerde yürüyeceksin. Ya da tamamen Tanrı'nın egemenliğindesin, Mesih İsa'dasın, onun buyruklarında yaşayacaksın. Ortada bir şey yoktur. Hatta eski ahitte Yeşu halkı topladı, dedi ki şimdi seçeceksiniz. Yahve mi Rab'dır seçeceksiniz, yoksa Baal mı, onları putudur. Siz seçeceksiniz ama ben ve evim halkı Yahve'yi seçeceğiz. Daima ikilik vardır. Üçüncü ortada yoktur. Onun için vahide 7 kişiye yazdığı gibi ılıksın. Ilık olduğu için kusuyor Rab. Şimdi burada da Rab diyor ki dünyadan ve dünyaya ait olmadığınız için, dünyanın sistemine ait olmadığınız için insanlar sizi nefret edecek ve bu çok çok doğaldır. Bakınız az önceki programda Vali Plinus yazıyor Hristiyanlar hakkında ne diyor?
1: Evet.
0: Bunlar birbirlerini seviyorlar. Sabah erken kalkıyorlar. Hı. Ama yaptığım araştırmaya göre hırsızlık yapmazlar, yalan söylemezler, fuhuş işlemezler. Ne yapayım onları, görüyor musun? Onu yazmaya gerekmez ki, kucaklayacaktı onları.
1: Evet.
0: Her birini saraya koyacaktı. Ama dünyadan, onlardan olmadığı için nefret ediyorlar. Bizde de aynı şekilde nefret edecek. Ve 300 yıl boyunca Hristiyanlar çok ağır baskılar yaptılar. En büyük baskılar da Diokletian döneminde. Diokletian en son baskı yaptı. 303'te ayrılıyor, Dalmatya'ya gidiyor. Ama Diokletian çok gaddardı, çok kiliselere zarar verdi. Buna rağmen karısı ve birinci ordu komutanı Hristiyandı, gizli Hristiyandı. Görebiliyor musun? Hamdolsun.
1: Evet.
0: Kimseye, yani imanı kimse durduramaz, yutamaz. O canavarlar bile yutamazlar. O şekilde. Ve ne yapıyorlardı? Önce kiliselerini alt üst ediyorlardı. Ellerindeki İncil kitapları alıp yok ediyorlardı. Onları hapse atıyorlardı. Onlara baskı, dövüyorlardı. Ama Hristiyanlar, o dönemdeki Hristiyanlar kime iman ettiklerini biliyorlardı. Bu nedenle yılmadılar ve devam ettiler. Ve baskı onların bir bereketidir. Aslında Elçilerin İşlerinde okuyoruz. Yahudiler onlara baskı yaparken çıkıyorlardı. Diyorlar ki Mesih uğruna baskı çektikleri için kendilerini onurlu görüyorlardı. Talihli görüyorlardır. Amin. Baskı, sıkıntı, zulüm Hristiyanın haçıdır. Ve her bir Hristiyan bu haçı taşımalı.
1: Evet. Anlattıklarınızdan aslında anlıyorum ki ne kadar zulüm de görseler yine de Mesih'e bağlı bir yaşam sürmeye devam ediyor Hristiyanlar. Tabii ki bunu yapmayanlar da olabilir ama genel olarak gerçekten Tanrı'ya güvenen insanlar ona bağlı bir şekilde yaşıyorlar. Az önce konuşurken de aslında dünyadan değiliz gibi bir ifade de kullandınız. Sanırım orada Mesih'e bağlı ve Mesih'in buyrukları içerisinde yaşıyoruz ama dünyanın da bir öğretisi var. Ama yine de o dünyanın öğretisine göre değil, Mesih'in buyruklarının içerisinde yaşıyoruz. O anlamda ayrılıyoruz herhalde dünyadan.
0: Çok doğru söylersin. Çünkü Rab İsa iki egemenlikten söz ediyor. Tanrı'nın egemenliği, Tanrı'nın buyruklarının olduğu yer ve dünya şeytanın egemenliği. İki yerde olamayız. Ya orada ya oradayız. Ve Rab dedi ki siz Tanrı'nın egemenliği olduğunuz için bu dünyanın kralları sizden nefret edecek. Ve Rab diyor ki bu dünyanın egemeni. Yani şeytan için gelecek. Ve bu dünyanın egemeni şeytandır. Hala iş görüyor. Karanlığın ve yalancının babasıdır. Ve insanlar onu takip ediyor.
1: Evet. Biraz Büyük Konstantin döneminden bahsedebiliriz aslında. Çünkü o dönemde savaş zamanında Konstantin bir olay yaşamış. Ve bu durumdan o kadar etkilenmiş ki kendisi Hristiyanlığı kabul etmiş aynı zamanda. Ne yaşadı aslında, ne oldu, biraz onu konuşalım.
0: Tabii Konstantin onun karşısında Helene çok meşhurdur. Helene'dir. Ama ikinci bu savaştaydı ve bir gün savaş Melvin Köprüsü yakındayken gökte bir belirti görüyor. Haç ve bir ses bununla kazanacaksın diyor. Sonra soruşturuyor ve bakıyorlar ki bu Hristiyanlığın haçıdır, Hristiyanlığın semboludur. Ve bundan ötürü Hristiyanlığa bir tolerans, yani bir özgürlük ya. Ve buna da İsa Mesih'ten 312 yıl sonra, yani 312'de Milano Toleransı diye geçer. Ve Hristiyanlara dedi ki artık baskı olmayacak, onların mallarına saldırılmayacak, kiliseleri, tapınakları yıkılmayacak. Bir çeşit özgürlük tanıdı onlara. Ama asıl özgürlük bunun oğlu Konstantin. Bu büyük Konstantin, onun oğlu da adı Konstantin. Ve bu dönemde ilginç ki bir şey daha söyleyeyim. Bu dönemde Helene, bunun karısı, büyük Konstantin karısı Helene Yeruşalim'e gidiyor ve gerçekten Mesih'in haçını öğrenmek istiyor. Söylentiye göre, yani bu İncil'de değil ama söylentiye yazılanlara göre Helene baktı ki Mesih'in mezarını araştırmak istiyor. Birkaç mezar vardı, hangisi bilmiyordu. Ölü birini getirdiler, ona koydular ve ölü birini Mesih'in mezarına koyunca dirildi. Böylece onun mezarı olduğunu ve haçının orada olduğunu öğrendi. Yine söylentilere göre bu haç getirildi. Şimdi çembeli taştadır diyorlar.
1: Tamam, tabi yani söylenti bu.
0: Evet. Tam kesin. Ama yani İncil'de değil ama söylenti var. Evet. Öyle. Evet. Sonra aslında bu bundan sonra gelen Tedios diye bir imparator vardır. O da İsa Mesih'ten 380 yıllarında Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etti.
1: Evet. Aslında din ve ibadet özgürlüğü verdi dediniz. Bu Milano tolerans bildirisinde sanırım verdi. Hristiyanlara etkisi ne oldu? Aslında bir zafer kazanmış mı oldular diyebilir miyiz o şekilde?
0: Şimdi tabii bir resmi bir bildiri, herkes Hristiyan olmak zorundadır. Yani herkes korkudan Hristiyan oldu. Yani biliyorsunuz Hristiyan olmak, nüfusta adını Hristiyan, dini Hristiyandır olmaz. Evet. Yeniden doğmalıdır insan, değil mi? Ama insanlar baktılar ki Hristiyan olmasa işini kaybedecek, evlenemez, şu olur. Bu sefer herkes zorunlu olarak bir günde Hristiyan oldu. Bu aslında çok sakıncalıdır. Mesela ben 50 yıldır tanıdığım, 50 yıldır o kadar anlattığım insanlar var. Seviyorum ama hala Hristiyan olmadılar. Bir günde olamadılar. Ama ne oldu? Yürekleri değişmedi. Hristiyan oldular. Nüfusta değişti. Adları değişti ve dini Hristiyan yazıldı. Ama yürekleri hala putperestlik geldi. Ve bana göre bu bir yenilgidir. Zafer değil, yenilgidir. Ve ne yazık ki bu olaydan ötürü kiliseye birçok putperest gelenekler geldi. Mesela birkaç tane sayarsam. Örneğin eskiden önderler dediğimiz, yani pastörler dediğimiz kişiler, çobanlar sıradan hal gibi giyiniyorlardı.
1: Evet.
0: Ama resmi din olunca din adamlarına protokolü aldılar. Sarayda protokolü aldılar ve onlara da İtalyan senatörlerin giysileri gibi giydiler. O cübbeler, bubeler o zaman geldi, biliyor musunuz? Ve bu cübbelerle halk ile çoban arasında bir duvar oluştu, bir ayrılık oldu ve putperestlik o zamandan beri kiliseye geldi. Ne yazık ki, ne yazık ki. Örneğin İsa Mesih sadece diyor ki ona tapınacağız. Gelenekler, adetler bizi bağlamaz. Evet, güzel gelenekler var. Ama dine uymayan, mesela her ülkenin, her şehrin bir folkloru var. Güzel. Ama inanca bağlı olmadığı için yaparsa sorun değil. Ama inançtır diye yaparsan tehlikelidir.
1: Evet.
0: Değil mi? Bir giysi var. Sıradan bir giysi giyersin. Babalardan kalma ya da folklorik elbise giyersin, sorun değildir. Ama eğer bu kilise sadece belli bir kesime, belli bir çobana, belli bir din adamı bağlarsan o tehlikelidir.
1: Evet. Dediğiniz gibi aslında günümüzde de böyledir. Kimliğinde Hristiyan yazan Hristiyan değildir aslında. Gerçekten yürekten İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiş kişiler.
0: Evet.
1: Ve onun buyrukları içerisinde yaşayan kişiler Hristiyandır.
0: Doğru.
1: Bu çok önemli çünkü bu yürek meselesi ve Tanrı yüreğe bakar.
0: Kesinlikle Tanrı dışa bakmaz. Hiçbir zaman bakmaz Tanrı, değil mi? Yüreğe bakar. Hatta bir ara sordular Yahudiler öğrenciler için sordular. Ya senin, Musa bize öğretti ki yemekten önce eller yıkansın falan. Ama öğrencilerin bunu tutmuyor, yıkamıyor. Kirli ellerle yemek yiyor. Rab onlar çok güzeldir ki insanın içine giren şey insanı kirletmez. İnsanın dışına çıkan şeylerdir. Küfürler, yeminler, kıskançlıklar, günahlardır, değil mi?
1: Evet.
0: İnsanlar bunu fark etmiyor. Ya zararlı değilse iyi, elinle kirli olsa iyi, ne olacak yani? Eğer bedene zararlı. Bunlar inançla ilgisi yoktur. Ama insanlar bunu inançla bağladıkları için çok tehlike yapıyorlar. Çok tehlikedir. Yani bazı günler, yani sen her gün, mesela bayram günüdür. İsa Mesih'in dirilişi atıyorum. Güzeldir, birlikte kutlama güzeldir.
1: Evet.
0: Ama başka bir gün yap, ne fark eder? Takvim önemli değildir, tamam mı?
1: Evet.
0: İnsanlar belli şeye önem verince, üzerine durunca sanki o önemlidir, olay önemli, sanki tarih önemlidir, özü kaybediliyor. Biz dikkat etmemiz lazım ki özümüzü İsa Mesih'in Rab olduğunu, İsa Mesih'in kurtarıcı olduğunu ve kilisenin sahibi, başı, yaratıcı olduğunu hiçbir zaman gözden kaçırmamamız lazımdır.
1: Evet, kesinlikle öyle. Temel İsa Mesih ve onun üzerinde kurulmalı ve devam etmeli. Tabii ki baskı ve zulüm görmelerine rağmen, yani birçok şeye rağmen, yine de Hristiyanlık Anadolu'nun her kesiminde, hatta daha geniş alanlara hızlıca yayıldı. Yine de düşünüyor insan, bu kadar baskı ve zulüm olmasına rağmen nasıl yayılabilir? İnsanlar neden bu kadar kararlı bir şekilde devam ediyorlar, vazgeçmiyorlar, yine de ölümü göze alıyorlar diye düşünebilir. Bu nasıl mümkün oldu gerçekten?
0: Ya Paulus bir ara dedi ki, ben kime iman ettiğimi biliyorum. Hı. İman ettiğim kişi zatı biliyorum. Biz de, ben de kime iman ettiğimi biliyorum. Ben de çok sıkıntı çektim, çok baskı gördüm, çok defalar, hı hı, hapse atıldım. Çok defalar öğrenciyken üniversitede öğretmenlik yaptım, sonra da çok dövüldüm. Ama hiçbir zaman kızmadım onlara, çünkü bu doğaldır, benim mirasım budur. Budur, haç taşımak budur, biliyor musun? Ve iman ettiğim kişi biliyor, benim hayatımı nasıl değiştirdiğini biliyorum. Eğer İsa Mesih yüreğime gelmemiş olsaydı, benim hayatım çok berbat olacaktı. Çok kötü olacak, çok. Ama Rab'be şükür olsun, benim hayatıma girdikten beri her şey gayet güzel. Çok rahat, tatlı bir şekilde gidiyor. Onun için hiç önemli, baskılar önemli değil. Kime iman ettiğimizi biliyoruz, biliyor musun? Rab bizi ne kadar çok günahlarımızı bağışladığını biliyoruz. Hatta Efesler'de diyor ki, Tanrı bizi Mesih'le birlikte diriltti ve göksel yerlerde oturttu. Baskı geldiği zaman diyorum ki, benim mirasım göksel yerlerde tahta oturmaktır. Tanrı'nın sağında. Ben kendimi orada görüyorum. Bazı inanlılar, Hristiyanlar ne yazık ki bunu bilmedikleri için şeye benziyor. Gidiyorlar ki çöplükleri araştırıyor, çöplükleri araştırıyor. Halbuki Rab onları her birisine bir taç vermiş, taç. Tacı ruhsal görmüyoruz, çöplükleri arıyoruz. Fakir, hiçbir şeyimiz yokmuş gibi. Paulus Korintos'a yazıyor ki, neden her şeyiniz varken neden yokmuş gibi davranıyorsun? Siz onunla Mesih'in sayesinde siz zenginlerden zengin oldunuz. Bu ruhsal yöndedir, biliyor musun? Yani maddi şeyler değil, ruhsal zenginliğimiz vardır. Herkesi sevebiliyoruz. Bizden nefret edenler için dua edebiliriz, kutsayabiliriz. Bundan daha güzel olabilir mi? Belki ben birkaç ayet okuyacağım. Belki son bu bölümü bitirmeden önce birkaç ayet okuyacağım size. Bakınız Rab'ın ve bu her birimizin, Romalılar 12'de, her birimizin bu hayatıdır. Ve bu hayatı bildiğimiz için öyle yapacağız, yaşayacağız. Bakın şey de diyor ki Romalı 12'de 9'da, sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe yapışın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. İşte budur kiliseyi ayakta tutan bu düşüncedir. Bak, birbirinize saygı göstermede yarışın. Gayretiniz eksilmesin, ruhta ateşli olun, Rab'be kulluk edin, umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın, bak sıkıntıya dayanın. Bak, o kadar Romalılar, o kadar baskı yaptı ki ama onlar dayandılar. Çünkü bunları biliyorlardı. Kendinizi duaya verin. Bak, ihtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. Vah, kim yapabilir? Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Görüyor musun? Toplumun bir parçası olarak. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Vah, böbürlenmeyin. Rab sana bir armağan verdiyse, bir konu verdiyse böbürlenmeye gerekmez. Yani şımarıklığa gerekmez. Hor gönüllü arkadaşlık edin. Toplumun dışladığı, benimsemediği insanları arkadaşlık edin. İsa Mesih döneminde cüzamlılar vardı. Cüzamlar vardı. Yahudiler cüzamları kötü bilirlerdi. Konuşmazlardı, çevreden atarlardı. Ve okuyoruz Matta 8'de, okuyoruz ki bir gün Mesih geçerken bir cüzamlı geldi. İstersen beni iyi edebilirsin. Rab İsa olayı bildi. Rab İsa merhametin, sevginin, yasaların çok üstünde olduğunu bildiği için dokundu. İsterim, iyi ol dedi. Hı hı. Ve Yahudiler tabii suçladılar. Onun için hor görülenlere, yani tenezzül olanlara tenezzül edin. Aynı seviye olayın. Sonra diyor ki kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Bak mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Sevgili kardeşler, kimseden öc almayın. Bunu Tanrı'nın gazabını bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki öc benimdir. Ben karşılık vereceğim. Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.
1: Evet.
0: Ne müthiş. Bundan daha güzel var mı Allah aşkına?
1: Evet. Tabii ki Rab İsa Mesih'e iman ederek aslında Tanrı ile o birlikteliği sağlıyoruz. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz ya da Hristiyanlıkla ilgili daha çok bilgi edinmek isterseniz bir yakınınızdaki bir Protestan kilisesine gidebilirsiniz ve sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da İncil, burada ayetler de okuyoruz, daha fazlasını da okumak isterseniz bir İncil edinebilirsiniz diyoruz. Şimdi programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size
0: ve ben teşekkür ederim.
1: Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri dinlediğiniz için umarım sizin için keyifli bir zaman olmuştur. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Siyahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

0: Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken,
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
1: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor.
3: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
4: Hoş bulduk.
3: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 10-11 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben iyi çobanım, iyi çoban koyunları uğruna canını verir ayetine bakacağız birlikte. Evet pastörüm, neden İsa Mesih çoban ifadesini kullanıyor diye başlayalım.
4: Evet, oradan evet. Başlayalım. Evet. İbrahim peygamber ve soyundan gelenler çoban bir halktı. Yani İbrahim peygamberin kendisi de çobandı. İşte onun oğlu İshak ve aynı zamanda torunu Yakup hep çobandı. Davut çobanlık yapıyordu. Yani kendisinden yüzyıllar sonra yaşamış olan Davut çobanlık yapıyordu. Ondan önce Musa döneminde Mısır'da olduklarında çobanlık yapıyorlardı. Ve bu çobanlığa dayalı olarak nedir? Bir çobanın ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Yani çoban dendiği zaman çobanın nasıl bir işi olduğunu, ne yapması gerektiğini iyi bilen bir halktı. Ve Tanrı da kendisini kutsal kitapta zaman zaman çoban olarak tanımladı. Ben sizin çobanınızım dedi. Bunu Hezekiel de söyledi peygamber. Aynı zamanda toplumumuzda Zebur olarak bilinen kitapta Davut, Kral Davut'un yazdığı bir mezmur var. Yani şunu diyor mezmur 23'te. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep birlikte Rabbin evinde oturacağım. Yani Rab bir çoban olarak burada kendisini anlatıyor. Ve İsa Mesih de burada ben iyi çobanım dediğinde eski antlaşma, yani Tevrat peygamberliklerinden, Zebur'dan, eski antlaşma peygamberliklerinde Zebur'da olan bir örnekten hareket ederek yani kendisinin çoban olduğunu söylüyor.
3: Evet, aslında tabii ki halkın bu ifadeye çok yabancı olmadığını görüyoruz ve onların anlayacağı bir şekilde konuşuyor çoban ifadesini kullanırken. Tabii ki kendisi için iyi çoban ifadesini kullandığı gibi insanlar içinde kaybolmuş koyunlar ifadesini kullanıyor. İnsanlar neden kaybolmuştur?
4: Aslında. Evet. Hiç kaybolmuş koyun gördünüz mü?
3: Yok, ben görmedim.
4: Ben gördüm. Yani çok ilginç varlık bu koyunlar. Bağırır. Yani sürüden ayrı olduğunu bilir ama çok da çaresizdir. Yani bağırmak dışında çok fazla bir şey yapamaz ve onun sesinden o koyunun kaybolduğunu anlarsınız. Yani, anlarsınız. Bir ara hayatımın bir döneminde Küçücük bir sürü de olsa çobanlık yaptım. O yüzden onların tepkilerini anlayabiliyorum. Ve İsa da bu örneği kullandığında biraz daha aklımda canlandırabiliyorum. Geçmişe doğru baktığımda. Evet, insanlar neden kaybolmuştur? Çünkü tanrısızdır. Yani, ve yine İncil'de kaybolan oğul benzetmesi var. Yine kaybolan koyun benzetmesi var. Evet. Ve bu benzetmelerde İsa Mesih insanların kaybolduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve ama burada aynı zamanda bunu söylediğinde, yani devam eden ayetlere baktığımızda şunu söylüyor. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunları için kaygı duymaz. Sonra yeniden söylüyor İsa Mesih. Diyor ki ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba, yani Tanrı beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarım uğruma canıma veririm diye devam ediyor. Şimdi burada ücretli adam dendiğinde yine eski antlaşma dönemlerinde Tanrı'nın halkı Tanrı'dan uzaklaştı ama aynı zamanda onlara bakmakla sorumlu olan çobanlar, yani kahinler, önderler, evet, de Tanrı'dan uzaklaştılar. Yani halka bakmadılar, Tanrı'nın halkına bakmadılar. Hezekiel'de şöyle yazıyor, Hezekiel peygamberin kitabında, yani Tanrı'nın halkına bakmayan, sorumluluklarını yerine getirmeyen kral, saray görevlisi, peygamber, kahin, dini önderlere şunu diyor: Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, İsrail'in çobanlarına karşı peygamberlik et ve onlara, bu çobanlara şöyle de. Egemen Rab diyor ki, vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına. Yani eski antlaşmada, aslında kutsal kitapta İsrail'i gördüğümde hep şu vurguyu yapıyorum. Bugünkü siyasi İsrail değil, Tanrı'nın halkı anlamında. İsrail, Yakup peygamberin adıydı ve İsrail, evet, oğulları da oradan geliyordu. Yani biz İsrail çobanları dediği zaman İbrahim peygamberin soyundan gelen, onun imanına sahip olması gereken halk anlıyoruz. Ve Musa'dan sonra bu halkın kahinleri vardı. Yani ve onlar halka bakmakla sorumluydu. Dini önderleri vardı. Ve onlar kendi kendini güdüyorlardı. Yani kendi kendilerine bakıyorlardı. Halka bakmıyorlardı. Evet. Ve şöyle devam ediyor. Çobanların sürüyü gütmesi gerekmez mi? Yağı yiyor, yünü giyiyor, besili koyunları kesiyorsunuz ama sürüyü kayırmıyorsunuz. Zayıfları güçlendirmediniz, hastaları iyileştirmediniz, yaralıların yarasını sarmadınız. Yolunu şaşıranları geri getirmediniz, yitikleri aramadınız. Ancak sertlik ve şiddetle onlara egemen oldunuz. Çobanları olmadığı için dağıldılar, yabanıl hayvanlara yem oldular. Koyunlarım bütün dağlarda, yüksek tepelerde başıboş dolaştılar, dolandılar. Koyunlarım yeryüzüne dağıldı. Onları ne arayan var ne soran var. İşte İsa Mesih burada hırsız ancak çalıp öldürmek, yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir diyor. Yani kurda teslim, hı hı, etmez. Onlara bakar, onunla ilgilenir. İsa Mesih'in yaptığı vurgu budur. Ve bunu söylediğinde o dönemdeki işte dini önderler ve onu dinleyenler ne demek istediğini anlamışlardı.
3: Evet, gerçekten de kutsal kitabı bir bütün olarak görebiliyoruz her seferinde. Eski ahit ve yeni antlaşmada birbirini tamamladığını da fark ediyoruz. Peki İsa Mesih neden iyi çoban? Yani onu iyi olarak adlandırmasının nedeni ne, iyi çoban olarak kendini göstermesi?
4: Yani iyi çoban olması, yani öncelikle kendisi insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldi. İsa Mesih kendisine gelenleri iyileştiriyordu. Yani onların ruhsal körlüğünü de kaldırıyordu aynı zamanda. Ve örneğin o dönemde kuru sofu din adamları İsa Mesih'in hizmetini ve uluhiyetini anlamakta zorluk çektiler. Özellikle anlamamakta direndiler ve üstüne üstlük de bunu sorguladılar. Ve İsa Mesih de bu din adamlarına görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim dedi. Ve ruhsal gerçekleri anlatmaya çalışıyordu. Ve iyi çobanım dediğinde o Hezekiel peygamberin döneminde nasıl Tanrı'nın halkına bakmayan işte din adamları, kâhinler, krallar, dini önderler varsa, yani aynı dönemin orada da geçerli olduğunu söylüyor. Üstelik o kişiler diyorlardı ki biz kör değiliz ama kör olsaydınız günahınız olmazdı. Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor diyor. Demek ki iyi çoban dediği zaman birincisi insanlarla ilgilenen, insanların yaşamına önem veren bir çoban olarak anlamamız lazım. İkincisi de Luka bölümünde bir örnek var. Onu okumak istedim. Kaybolan koyun benzetmesi diye geçiyor. Bütün vergi görevlileriyle günahkarlar İsa'yı dinlemek için ona akın ediyordu. Ferisilerle din bilginleri ise bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Sizlerden birinin 100 koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarına alır. Evine döner, arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum der. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde gökte tövbe eden tek bir günahkar için tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır. Yani İsa aslında iyi çoban olması nedir? Sonsuz yaşam vermesi, günahkarları günahlarından kurtarmak için gelmesiyle ilişkilidir. Bunu anlatmaya çalışıyor ama bunun yanında işte hep ona karşı olan kişiler de var. Yani bunlar üstelik din adamları. Ve günahkarlarla birlikte oluyor diyorlar. Yani zaten İsa Mesih günahkarları kurtarmaya geldi. Günahları kurtarmaya geldiği için kendisi bu örnekleri kullanıyor. Ve insanların ruhsal körlükten çıkarak kendisinin sunduğu o sonsuz yaşama kavuşmasını istiyor. Yani bu ayetin biz bağlamına tekrardan baktığımızda, yani ben size insanlar yaşama, bol yaşama gelsin, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim dediğine de baktığımızda 17. ayette, hatta 16'dan başlayabiliriz. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak diyor. Yani burada müjdenin, yani bütün uluslara yayılacağını da anlatıyor. Evet. Luka bölümünde de anlatıyor günahkarları kurtarmak için. Burada farklı bir şekilde anlatıyor. Sonra canımı tekrar geri almak üzere veririm diyor. Hani farklı bir şeyden de söz ediyor. Evet. Nedir? İsa Mesih'in ölüm ve dirilişi aracılığıyla insanlar ancak bol yaşama sahip olabilir. Ve bu kişi ne yapıyor? İşte bu kaybolanları, günahkar olan insanları kurtarmak istiyor. Onlara sonsuz yaşam vermek istiyor.
3: Evet, aslında dikkatimi çeken bir durum var ki Tanrı aslında günahı sevmiyor. Günahtan tiksiniyor, onu görebiliyoruz ama insanı seviyor. Ve insanlar tövbe ettiğinde, Tanrı'ya döndüklerinde onları hemen kucaklayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Günahı sevmeyen ama insanı çok seven bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Bu çok değerli insan için. Bu kadar değerli olduğunu bilmek çok iyi hissettiriyor gerçekten insana.
4: Evet, yani o zaman insanın yapacağı şey nedir? İsa Mesih'in sözlerine iman etmektir. Yani bu bölümün başlarında da onu söylüyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren hırsız ve hayduttur. Yani çok ağır konuşuyor. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır diyor. Ve çobanın onları ağıla alacağını ve sonsuz yaşam vereceğini söylüyor, anlatıyor. Defalarca bunu ifade ediyor.
3: Evet, o zaman diyebiliriz ki tabii ki iyi çoban demekle aslında kayıran bir çoban, aslında kurtuluşunu sağlayan ve her şeyi sağlayan bir çoban var. Koyunları için canını veren bir çoban var aslında diyebiliriz. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor kısa. Daha sonra tekrar bir arada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin lütfen.
5: Gerçeğin Sesi. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
6: Radyo Maranata yayın akışımıza www.radyomaranata.com adresinden erişebilir, sevdiğiniz programların haftalık yayın saatlerini öğrenebilirsiniz.
7: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
8: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ve ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Ayetini üzerine konuşuyoruz. Yuhanna 10, 11. ayeti. Ve devam ediyoruz şimdi sohbetimize. Ve sormak istiyorum. İsa Mesih'in iyi çoban olmasından bahsettik. Peki bize nasıl öğretiyor İsa Mesih?
1: İsa Mesih baş öğretmendir. Yaşamı öğrettiklerine tanıklık eder. Bunu diğer öğretmenlerden, peygamberlerden, insanlardan ayıran özelliği budur. Örneğin bir kişi yalan söylemeyin derse ama yalan söylüyorsa, o zaman hayatında olmayan bir konudan söz ediyor. Ya da savaşmayın derse ama savaşıyorsa, o zaman yine hayatında olmayan bir konudan söz ediyor. Öncelikle İsa Mesih kendi hayatında olan konuların, yani söylediği sözlerin hepsini kendi hayatında uyguladı. Evet. Ve o zaman biz anlıyoruz ki İsa Mesih yapılması gerekenleri de göstermiş oldu. İşte toplumda bir söz var, yani din adamının söylediğini yap, yaptığını yapma
0: evet,
1: diye söylerler. Yani burada da işte İsa Mesih'in öğretirken de ona baktığımız zaman onun yapmadığı ya da yapılmaması gereken yanlış bir davranışı yoktu. Ve yine aynı zamanda öğretirken o insanların hayatında olan konuları çok kullandı çevresinde. İşte bu çoban örneği de böyle biraz evet, başlarken söylemiştim. Bildikleri konuları kullanarak Tanrı'yı, Tanrı'nın egemenliğini ve kendi hizmetini anlamalarını istiyordu.
0: Evet, örneklerle konuşarak. Aslında çoban olması bir koyun sürüsüne önderlik etmesi anlamına da geliyor. Biz İsa Mesih'e baktığımız zaman nasıl bir önderlik anlayışı var?
1: Yani alçak gönüllüydü ve kendisi Rab ve kurtarıcı olduğu halde başka insanlara hizmet etmek için alçalıyordu. Yine Yuhanna kitabında alçak gönüllülük örneği diye bir başlık var 13. bölümde. Bu fısıh bayramında geçiyor. Fısıh bayramı Tanrı halkının Mısır'dan çıktıktan sonra kutlamaya başladığı ve o köleliğin kalktığını evet, hatırladığı bir bayramdı. Oldu. Evet, özgürlük bayramı da denebilir. Ve işte akşam yemeği yiyorlardı o fısıh bayramında ve İsa öğrencileriyle konuşuyordu. İsa babanın, yani Tanrı'nın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve belini doladığı havluyla kurulamaya başladı. Yani bu öğrencilerin ayaklarını yıkaması ve kurulmaya başlaması normalde bir kölenin yapması gereken bayağı bir görevdi. Yani evet, toplumun en alt kademesinde bulunan, o günkü toplumsal yapıda hiçbir değeri olmayan bir kişi evine misafir geldiği zaman gelen misafirlerin ayaklarını yıkardı. Bu işi İsa Mesih'in kendisi üstlendi ve bunu alçak gönüllü bir şekilde yaptı. O zaman İsa Mesih'in hayatında ne görüyoruz? Hani ya nerede bu köleler demedi. Yani, evet, değil mi? Yani ya da öğrencilerine de demedi. Bak bana Rab ve kurtarıcı diyorsunuz. Nerede ayak yıkayacak kişi demedi.
0: Evet.
1: Kendisi leğeni aldı. Üstlüğü aldı. Ayaklarını yıkadı. Ve havluyla kurulamaya başladı. Ve İsa Mesih'in hizmeti budur. Yani ve zaten diğer kişilerden çok farklı, yani peygamber demiyoruz, Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyoruz. Ve bu Rab ve kurtarıcının nasıl farklı olduğunu pratik açıdan da görüyoruz. Ve öğrencileri de çok şaşırdılar tabii ki bu duruma.
0: Evet, tabii ki bizim önder olarak düşündüğümüz kişilere toplum olarak bakış açımız, aslında toplumdaki önderler genelde böyle değildir. İnsanlar onlara hizmet ederken aslında İsa Mesih'in kendisinin hizmet ettiğini görüyoruz. Bu gerçekten çok şaşırtıcı, çok büyük bir alçak gönüllülük ve hizmetkar bir önderlik örneği de bırakıyor her birimiz için, her bir insana alçak gönüllülükle yaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Aslında yüce bir Tanrı'nın kendini bu kadar alçaltması ve bu kadar hizmet eden bir yürekle yaklaşması gerçekten çok ilginç. Bazı insanlar bunu çok kabul edemiyorlar. Çünkü sınırlıyız aslında, bunu algılamak biraz zor ama çok fazla kabul edebildikleri bir durum da değil. Yani Tanrı gerçekten bunu yapar mı diye soruyorlar. Yani bunu yapabilir mi? Bunu niye yapsın?
1: Yani köle örneğine dönersek, yani köleye bir özgürlük verseniz özgürlük yaşamının ne olduğunu bilmez. Yani hatta belki kendi kendine yaşayıp yaşamayacağı konusunda bile emin değildir. Çünkü çok az bir yiyeceği efendisi tarafından verilir. Bütün davranışları kısıtlanmıştır. Ne söylenirse onu yapar. Yani özgürlüğü bilmez. Aslında günümüzün günahlı insanı da böyle. Yani İsa Mesih bir özgürlük vermek istiyor ama bu özgürlüğün ne olduğunu bilmediği için onundaki hizmetin ne olduğunu da tam olarak kendisi anlayamıyor. Ve bu ayakları yıkamak beden alan kelamın, yani insan bedeninde bulunan kelamın ne kadar alçalabileceğini gösteriyor bizlere. İsa Mesih sadece vaaz vermedi yani. Ya da bunu farklı bir açıdan anlamak istersek, yani düşünün bir patronun işçisine çay servisi yaptığını düşün. Bir önlük takıp eline bir tepsi alıp işçilerine çay servisi yapan bir patron var mı? Yok. Görmüyoruz. Yani yapması için bir nedeni de yok. Yani İsa Mesih'in de aslında yapması için bir nedeni yoktu. Ama o bir örnek bırakmak istedi. Zaten bu ayetlerin sonunda da şunu diyor. Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için size bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size.
0: Evet, gerçekten çok güzel ve değerli ayetler. Peki buradaki çoban kuzu ilişkisi körü körüne İsa'yı takip etmek anlamında mı? Yani böyle bir ilişkiden mi bahsediyoruz? Bu kuzu çoban ilişkisi nasıl olmalı?
1: Yani başka yerde İsa kardeş diyor, dost diyor. Evet. Yani demek ki orada bir köle ilişkisi gibi görmüyor. Zaten Tanrı insanlarla olan ilişkisini bir buyruklara dayalı bir temel üzerinde değil. Yani yaratılışta buyruklara dayalı bir temel üzerinde kurmadı. Yani canlı bir şekilde kurdu. Yani insan Rabbi Rab olarak tanıyacak, Tanrı'yı Tanrı olarak tanıyacak ya da... Evet. Eski antlaşmada kendini açıkladığı gibi Yahve'yi Yahve olarak tanıyacak ve onunla bir ilişkisi olacaktı. Yine yaratılışa baktığımız zaman bir tane yasak vardı. İyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dedi. Evet. Yani yüzlerce yasak söylemedi, onlarca yasak söylemedi. Sonradan yasada bildiğim kadarıyla Yahudiler 613 yasa olduğunu söylüyorlar, öyle sayıyorlar. Ama yaratılışta bir tane vardı. Yani, evet. Ve Tanrı o zaman demek ki insanla olan ilişkisini yasa ya da yasaklar üzerine kurmak istemedi. Tam tersine canlı, kişisel bir ilişki istiyordu.
0: Evet, aslında bir anlamda Tanrı tam, yani din değil de sanki kişisel bir ilişki istiyor gibi insanla. Yeni bir yürek istiyor insanda gibi düşünebilir miyiz?
1: Evet, yani çoban zaten korur, bakar, yönlendirir. Koyunlar da çobana bağımlıdır ve onu izler. Yani izlemesi gerekiyor. Doğal olan bu yani.
0: Evet. Peki Tanrı kendisini inananları nasıl korur pastörüm?
1: Yani bir genel olarak Tanrı'nın mutlak hakimiyeti var. Yani onun istediği, istemediği hiçbir şey olmaz. İstediği her şey olabilir, istemediği hiçbir şey olmaz. Yani biz buna iman ediyoruz. Zaten eğer öyle olmazsa Tanrı olamaz. Yani her alanda Tanrı egemendir. Ve ama aynı zamanda onların canını da korur. İsa Mesih burada devam eden ayetlerde Yuhanna bölümünde şunu diyor. Ben iyi çobanım, benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan, yani Tanrı'dan aldım diyor. Ve İsa Mesih nasıl korur? Öncelikle onları sonsuz yaşama kazanıyor. Evet. Ve Tanrı onları çağırır ve sonsuz yaşama kazanıyor. Yine aynı zamanda onun canını vermesi onların kurtuluşu için tamamen yeterlidir. Yani o günahın yargısını üstlenmesi, iman aracılığıyla kişi buna yaklaşıyorsa, evet, sonsuz yaşama geçmesi için tamamen geçerlidir. Yine bugün Tanrı sözü aracılığıyla kendisine inananları koruyor. Biz kutsal kitabı okuduğumuzda, bu metinleri okuduğumuzda Tanrı'nın tasarlarının ne olduğunu anlıyoruz. Yine kutsal ruh aracılığıyla koruyor. Tanrı'nın ruhu her yerde, her zaman etkindir.
0: Evet, ama bu koruma derken bu yaşadığımız dünyada başımıza hiçbir şey gelmeyecek, ölmeyeceğiz ya da acılar yaşamayacağız anlamında bir şeyden bahsetmiyoruz aslında, değil mi? Tam olarak biz aslında Tanrı ile bir yaşam süreceğiz. Tabii ki bunun içerisinde her şey olabilir ama Tanrı gereken esenliği, umudu, sevinci sağlıyor bize. Bence en önemli fark sanırım nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi çok iyi bilmek oluyor. Yani öldüğümüzde tamam fiziksel olarak öleceğiz ama sonsuza dek Tanrı ile birlikte yaşayacağımızdan emin olarak yaşıyoruz şimdiden bile.
1: Evet, doğru. Yani eğer sonsuz yaşama inanmıyorsak bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Hatta bir yerde şöyle yazıyor. Eğer diriliş yoksa yiyelim içelim. Bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Biz buna iman ederek yaşıyoruz. Ama dediğiniz gibi yani birçok zorluklar var ama bu zorlukları aşmanın yolu yine sonsuz yaşama bakmaktır. Çünkü sonsuzlukta İsa Mesih tekrar geldiği zaman artık kötülük tamamen kalkacak. Ölüm tamamen kalkacak. İnsanlar sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte, iman edenler sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte yaşayacaklar. Artık ölüm egemenlik sürmeyecek. Gözyaşı olmayacak diye yazıyor vahiy bölümünde. Evet. Bütün gözyaşlarını sileceğim diyor. Yani demek ki Tanrı bunları vaat olarak veriyor. Ve İsa Mesih'in beden alarak bizim günahlarımıza karşılık ölümü ve dirilişi ve göğe yükselmesi de aslında bu vaadin içinde olan bir konu. Tek konunun içinde olan bir konu. Biz sonsuz yaşama bakmalıyız. Hatta bazen söylüyorum. Yani biz Hristiyanlar ölürken kazanıyoruz. Yani bunu birkaç defa söyledim. Bir gün araştırma yapan bir kişi geldi. Dedi siz yani vaaz veriyordunuz, dinledim. Ne demek istiyorsunuz? İnsan ölürken nasıl kazanır? Yani sonsuz yaşamda kazanır.
0: Evet, onun için ilahiler söyleyerek aslında ölüleri gömüyoruz. Tabii ki İsa Mesih'e iman ettiğimizde ve kutsal ruhu aldığımızda günaha karşı durabilecek gücü de veriyor. Ve bizi o sonsuz yaşamı koruyabilmemizi de Tanrı sağlıyor. Peki ona inanan insanların ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor Tanrı? Mesela tabii ki her insanın ihtiyacı var ruhsal ve fiziksel olarak da. Bu ihtiyaçları nasıl karşılıyor Tanrı? Ya da bunlarla ilgileniyor mu Tanrı?
1: Tabii ki bu konuşmanın başında Rab çobanımdır diye bir mezmur okumuştum Zebur bölümünden 23. bölümde. Evet. Tekrar ona dönmek istiyorum ve birkaç cümleyle açıklamak da istiyorum. Rab çobanımdır dediğinde o dönemde aslında krallara verilen bir attı. Yani bugün çoban dediğimizde pek istenilen bir iş değil ya da bir meslek gibi görünmeyebilir. Ama o dönemde kral ve o zaman Rab ben çobanım dediğinde aslında Tanrı'nın halkının başında duran kral, onların ihtiyacını karşılayacak kral olması lazım. Ve bir kralı düşündüğümüzde nedir? O yetki alanının içerisinde her şeyi yapabilir. İnsanların ihtiyacını karşılamakla yükümlüdür. Bu yüzden eksiğimiz olmaz. Bizim eksiğimizin olmamasının nedeni Rab bizim çobanımızdır. İkinci ayette beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür diyor. Yani yaşamımızı zenginleştirir. Hani ekmek için yapılan bir dua aklıma geliyor. Kızım küçüktü ve biz gündelik ekmeğimiz için dua ediyoruz. Diyoruz. Rab bugün bize gündelik ekmeğimizi ver, verdiğin için şükrediyoruz, yarın da vereceğin konusunda iman ediyoruz. Yani genelde böyle dua ediyoruz. O da soruyor, baba diyor, neden sadece ekmek için dua ediyoruz da peynir için dua etmiyoruz? Anladım ama yani buradaki şeyde beni yemyeşil çayırlarda yatırır dediğimizde biz ekmek istediğim için dua ettiğimizde peynir de yanında geliyor. Yani evet. Böyle yani zenginlik ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak anlamında düşünebiliriz. Yine Yeşaya kitabında şöyle bir tanıklık veriyor. acıkmayacak, susamayacak, kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları. Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek ve onları pınarlara götürecek. Kim yapacak bunu? Sonsuz yaşam veren Rab yapacak. Evet. İsa Mesih yapacak. Üçüncü ayette içimi tazeler adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder diyor. Yani Rabbin yasası o dönemde cana can katıyordu. Buyrukları güvenilirdi. Ve bugün Yuhanna 10. bölümde bunu tekrar tekrar söylüyoruz. İsa da ben iyi çobanım dediği zaman bizim canımıza can katıyor. Yani bize sonsuz yaşam veriyor. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Evet, yani çomak yetki ve güveni ifade ediyor. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin, kasem taşıyor. Yani bizim bu çoban kralla güçlü bir bağımız var. Aynı masada yemek yiyoruz, yiyeceğiz. Evet, yani böyle bir ifadeyi kullanıyor. Ve o dönemde krallar masasında yemek yedikleriyle yakın bir ilişkisi olduğu anlamına gelirdi. Hı hı. İşte söylediğimiz gibi Tanrı uzak değil. Bizimle olan, bizimle birlikte var olan, yaşayan Tanrı ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Yani Tanrı'nın bütün bereketleri bizimle olacak bu dünyada ve sonsuzlukta diyebiliriz.
0: Evet, tabii ki her insanın asıl ihtiyacı Tanrı'nın kendisi ve biz Tanrı ile o kişisel ilişki kurduğumuzda Tanrı zaten gereken her şeyi bize sağlıyor. Bundan emin olabiliriz. Tabii ki yaşamımızı Tanrı için yaşamak, Tanrı ile birlikte yaşamak da çok önemli. Hayatımıza nasıl yön veriyor bu anlamda Tanrı'nın kendisi?
1: Yani Tanrı sözü ve Kutsal Ruh aracılığıyla yapıyor. Yani Tevrat, Zebur ve İncil ve Kutsal Ruh bize rehberlik eder. Hı hı. Ve daha fazlasını da yapıyor aslında. İç varlığımızı değiştiriyor. Yine Kutsal Ruh bizi ölümsüz bedenlere dönüştürecek. Yani canımıza can canımıza can katıyor. Ve burada yine İsa Mesih'in Yahudilerle yapılan bir konuşmasını da aktarmak istiyorum. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak bizi ne zamana kadar kuşkuda bırakacaksın dediler. Eğer Mesih isen bize açıkça söyle. İsa onlara şu karşılığı verdi. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Evet. Anlatıp duruyor şimdi. Okuyup duruyoruz yani. Yarım saat boyunca burada konuşuyoruz. İyi çoban çoban olmak ne demek. Ama söylüyor ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Yani bir sürü iş yaptı. Hatta hemen bundan sonra da Lazar'ı diriltiyor. Ama yine iman etmiyorlar yani bunlar. Çünkü benim koyunlarım değilsiniz diyor. Yani iman etmemek üzere sanki inatçılıkta kalmaya karar vermişler. Koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm, asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam, yani Tanrı her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Bunları diyor ama yine de iman etmiyorlar.
0: Evet, evet. Programımızın da sonuna geldik. Aslında tek bir cümleyle şunu sormak istiyorum. Tanrı kendi halkının çobanı olarak toplumumuzda düşündüğü gibi bizden uzak, bizimle ilgisiz, bizi cezalandırmak için bekleyen bir yaratıcıdan çok daha fazlası diyebilir miyiz?
1: Evet, kesinlikle öyle diyebiliriz. Hı-hı. Aidiyete dayalı Tanrı'yla birlikte bir yaşam var ve bu da İsa Mesih'e iman etmekle mümkün oluyor. Bizim bedenimiz ve ruhumuz Tanrı'ya aittir.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum pastörüm sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşleriniz varsa eğer bize soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz hepinize. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.